0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.

yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen

kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizumdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek-Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gökyüzü sağanak yağışlı 24, Helsinki az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu 19, Moskova gökyüzü sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 24, Bakü parça bulutlu 19, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York parça bulutlu 22, Sydney az bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 22, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica az bulutlu 23, Selanik parça bulutlu 23, Şumlu az bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 23, Valkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 20, Gazimovasa açık 22, Girne açık 24, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
0: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
0: Evet.
2: Aileleriyle birlikte güzel güzel dinlenmelerini ve önümüzdeki yıla güzel bir hazırlıkla başlamalarını diliyorum.
0: Evet, artık yaz tatiline girildi ve yaz tatili etkinlikleri de başladı birçok çocuğumuz için. Bununla birlikte yaz tatilinin girmesiyle beraber de yaz aylarında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar da ön plana çıkmış oluyor. Dolayısıyla evet, bağda, bahçede, havuzda, evet, spor alanında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar ve korunma yöntemleri konusunda bu haftaki programımızda konuşalım istiyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Tabii tatiller çok keyifli olması için dikkatimizin biraz daha arttığı bir dönem oluyor. Çünkü çocuklarımızla daha uzun süre zaman geçiriyoruz. Özellikle su ve denize bağlı, havuz denize bağlı çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çocuklarımızın mutlaka kaç yaşında olursa olsun deniz, havuzda tehlikeler bekleyebiliyor. Bu tehlikelere karşı korumamız için mutlaka çocuklarımıza benimle göz teması kuracağın mesafede olduğu söylememiz lazım. Ve çocuklarımızı mutlaka gördüğümüz alanda tutmamız lazım. Görme mesafemizde tutmamız lazım ki üzücü sonuçlara engel olabilelim. Ayrıca gene güneş yanıklarına karşı korunmak için mutlaka güneşin güzel ışınlarından ve bizi besleyici tarafından yararlanmak için güneşin çok kızgın olmadığı sabahın erken saatleri ondan önce ve saat 5'ten sonraki saatleri tercih etmemiz lazım güneşlenmek için. Eğer onun dışında yani 10 ile 5 arasında güneşte olmamızı gerektiren durumlar varsa da mutlaka çok iyi güneş kremi kullanmamız lazım. Geniş kenarlı şapkalar, gözlerimizi korumak için güneş gözlükleri kullanmamız gerekiyor. Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle özellikle de çok sıcaklar oluyor. O nedenle de mutlaka sıvı kaybımız artıyor hepimizin. Özellikle 5 yaşın altında ve bilhassa 1 yaşın altındaki bebeklerimizin su ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Onun için eğer anne sütü alıyorsa bebeğimiz mutlaka daha sık emzirilmesi ve idrar miktarının takip edilmesi, gene yaşlılarımızın su ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurulursa da onların da mutlaka bol idrar yapacak şekilde su tüketiminin ve sulu gıda tüketiminin artırılması önerilenler arasında. Mutlaka bu sağlıklı beslenmeye, özellikle sulu gıdalardan zengin beslenmeye çok dikkat etmemiz lazım. Güneşin çok kızgın olduğu saatlerde de dışarılarda olmamaya özen göstermemiz lazım. Ayrıca kırsal kesimi düşünecek olursak, kırsal kesimde sağ olsun çiftçilerimiz bizim için çok yoruluyorlar, çok çalışıyorlar. Onların da su ve sulu gıda tüketimlerini artırmalarını çok rica ediyoruz ve öneriyoruz ki kendi sağlıklarını korusunlar, aileleriyle daha güzel günler görsünler. Ayrıca kırsal kesimde tarım ilaçlarından ve tarım aletlerinden çocuklarımızı korumamız da gerekiyor sevgili aileler. Onun için tarım ilaçlarının mutlaka kilitli dolaplarda çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde bulundurulmasında yarar var. Bütün ilaçlarda ve bütün yakıcı, delici, batıcı cisimlerde olduğu gibi makas, bıçak ve tarım aletleri çok tehlikeli. Çocuklarımızın ortalıkta dolaşmaması lazım tarım aletleri kullanılırken. Hep söylüyoruz, aman kaskınızı kullanın çiftçilerimize, inşaatlarda çalışan kişilere ve eğer çocuklarımız onların yanında bulunuyorsa mutlaka çocuklarımızın büyükler kontrolünde olmasında ve açık sahada bulunmamalarında yarar var. Tarla ve bahçe bağ kazalarına karşı korumamız için. Yine açık kuyulardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Ve Güneydoğu'da çok sık rastladığımız bir kaza şekli damdan düşmeler. Çünkü çok sıcak dolayısıyla aileler çok fazla damda uyurlar. Ve çocuklarımız uyandıklarında ve bazen de yaşlılarımız uyandıklarında damdan düşmelere çok rastlarız. Acillere çok başvururlar. Onun için dam kazalarına karşı da önlemlerin alınmasını çok öneriyoruz ve çok rica ediyoruz sevgili ailelerimizden. Çünkü çok ciddi kafa travmalarıyla ve kazalarla ve kırıklarla karşımıza gelebiliyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bir de sevgili hocam, özellikle tarım yapılan alanlarda, güneyde, Çukurova'da, işte Antalya bölgesinde bu çocuklarımız aile bütçesine katkıda bulunmak, ailesine yardım etmek için de yaz tatillerinde çalışıyorlar. Çalışan çocuklarımız diye söyleyebiliriz. O çocuklarımızın da uğradığı bir takım kazalar var. Mesela belini sakatlıyor çocuk çok ağır kaldırdığı için ya da kesici alet kullandığı için kesici aletlerle yaralanıyor. Ya da işte yine tarlada başka türlü yaralanmalarla sonuçlanan bir sürü kazalar oluyor köylerde özellikle. Sadece sizin anlattığınız gibi değil tabii, bu benim bahsettiğim bahçeye bağ işe giden çocuklar için geçerli. Çalışmaya giden çocuklar için geçerli.
2: Çok haklısınız Emine Hanımcığım. Tabii küçük çocuklarımızın da bazen aile bütçesine katkıda bulunmak için, bazen de sırf ailesiyle beraber olmak için etkinliklere katıldığı oluyor. O nedenle çocuklarımızın üzerinde olması gerekiyor gözlerimizin. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çocuklar, hep söylüyoruz, çocuklar bizim malımız değil. Çocuklar bize emanet. Bizden doğmuş, bizden olmuş olsalar bile bize emanetler. O emaneti çok iyi korumamız, çok iyi saklamamız ve onlara çok güzel bir gelecek hazırlamamız için gerekeni yapmamız, hepimizin, bütün erişkinlerin, tanıyalım tanımayalım, bizim yanımızda olsun veya dünyanın öbür ucunda olsun, mutlaka çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin boynumuzun borcu. Zaten sizinle bu programları yapmamızın temel amacı da o. Ama çok dikkat etmemiz gereken, çocuklarımızı kazalara karşı korumamız gerektiği, hepimizin korumamız lazım çocuklarımızı kazalardan. Ve mümkünse de çocuklarımızı ağır işlerden uzak tutmamız lazım. Çünkü belki gönüllü olarak bizimle çalışmak isteseler bile onların bedenlerinde mutlaka hasar yaratıyor. Benim unutamadığım anılarımdan bir tanesi, çocuk işçilerimizin parmaklarındaki yaralanmalar, ne gibi yaralanmalar? Halı dokuma sırasında. Çocuklarımız halı dokurken çok minik parmaklarının olması dolayısıyla çok daha kıvrak ve çok daha fazla, çok daha dar bir alanda çok daha fazla ilmek atıyorlar. Dolayısıyla çok daha kaliteli halılar dokuyabiliyorlar. Ama bu onların ileriye dönük yaşantılarında ciddi parmak hastalıklarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor. O nedenle çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bu tür işlerden uzak tutmakta yarar var. Yine çocuklarımızı uzak tutmak istediğimiz işlerden bir tanesi de fabrika işçilikleri. Maalesef bundan yıllar önce ülkemizde değil ama dünyanın başka bir köşesinde çocuklarımız bir fabrikada çalışırken çocuklarımızın kaçmaması için çok büyük parmaklıklar örülerek ve kapılar kilitlenerek adeta hapis hayatı yaşatılarak çocuklar burada tutuluyor. Ve maalesef çok büyük bir yangında ciddi çocuklarımızın kayıplarıyla sonlanan bir felaket yaşanıyor. Bunlar hepimizin içine acıtan şeyler. O nedenle çocuklarımızı hep ailelerden ricamız, çocuklarımızı nereye gönderiyorsak gönderelim. Bu iş hayatı olabilir, herhangi bir kurs olabilir, herhangi bir okul olabilir. Adı ne olursa olsun gönderdiğimiz yerde mutlaka çocuklarımızın denetlenmesini ailelerden çok rica ediyoruz. Gittiği yer güvenli mi? Çocuğumuzun sağlığı için güvenli mi? Beden sağlığı için güvenli mi? Ruh sağlığı için güvenli mi? Yarın öbür gün çocuğumuzun bizimle iletişim kurmasında gölge düşürecek herhangi bir gelişme olacak mı diye mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerin güvenilir kişiler olduğundan emin olmamız lazım. Hepimizin.
0: Evet, özellikle dediğiniz gibi çocuklarımızla şöyle bizim kendi yöremden ben hatırlıyorum. Boğulmalar yaz tatilinden de çok fazla oluyor. Özellikle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında ki köylerde oturan çocuklarda bizim köyde çayın arasında bizim köyden çok fazla çocuk ve genç boğuldu, hala da devam ediyor. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra 12-15 yaş aralığında özellikle diyorlar ki artık çocuklarımız ortaokullu oldu. Kendi başlarına gidebiliyorlar. Arkadaşlarına takılıp gidiyorlar. İşte efendim balık avlamaya gidiyorlar. Yüzmeye gidiyorlar sıcak olduğu için. Ya da başka evet. türlü eğlenceye gidiyorlar kendi aralarında aha. vakit geçirmek için.
2: Evet.
0: Ve
2: evet.
0: kötü sonuçlarla dönüyorlar.
2: Tabii, yani
0: ailesini
2: tabii.
0: çok büyük hüzüne bırakıyor. Hatta bir ailenin benim hatırladığım kadarıyla çok büyük şanssızlık sonucu sadece 4 tane erkek çocuğunun çayda boğulduğunu hatırlıyorum ben. Bu tür deniz kenarında ya da işte su kenarında oturan köylerde aileler birazcık daha çocuklarını kontrollü bırakırlarsa, kontrolü elden bırakmazlarsa bu tür kazalarda çocukların kayıpları sonucunda yaşanan çocuk kayıpları sonucuyla yaşanan kazalar da ortadan kalkmış olur.
2: Maalesef havuz, deniz gibi bulunan yerlerde bu tür kazalara çok rastlanıyor Emine Hanım'cığım. Ailelerden ricamız aman ne olur çocuklarımızı kontrollü olarak götürelim de mümkün olduğu kadar çocuklarımızı denetim altında tutalım ki başlarına bu tür istenmeyen olaylar gelmesin diye.
0: Sevgili hocam, bir de yaz tatillerinde en çok hani çocuklarımızın başına gelen şeyler de havuzlardan ya da denizden hastalık kapmaları.
2: Evet. evet.
0: Bulaşıcı hastalıklar ya da kulüplerde işte kreşlerde giden çocuklarımızın yazın çok fazla hazır gıda ile beslendikleri için mesela çocuklarımızı şeye götürüyorlar, havuza götürüyorlar. Havuza götürünce de gıdalar oraya taşınıyor. Orada sıcaktan dolayı bozuluyor. Sandviç hazırlanıyor mesela. Sandviç hazırlandığı için sandviç de sıcaktan bozuluyor. Çocuklarımız zehirleniyor. Böyle vakalar zaman zaman karşımıza geliyor.
2: Tabii çok maalesef oluyor bu tür şeyler. Havuz, deniz gibi veya yaz aylarında tabii ki bulaşıcı hastalıklar gıdaların iyi korunmamasına bağlı olarak özellikle ishal kusma ile seriden mide bağırsak hastalıkları, zehirlenmeler veya güneş çarpması veya solunum yolu hastalıkları veya su, deniz gibi özellikle havuzdan çocuklarımızın gözlerinde iltihaplanmalar gibi hastalıklar görülebiliyor. Ama özellikle çocuklarımızın ailelerinden ayrı olmaları veyahut da ailelerin daha fazla evde zaman geçirmeleri nedeniyle dolap kapakları gibi onlara çarpmalar, işte açık duran çekmecelere çarpmalar, küçük çocuklarımızın tuvaletlerde, banyolarda düşmeleri veyahut da daha da küçük çocuklarımızın açık kalan banyolarda klozetlerle oynarken yaşayabilecekleri kazalara karşı mutlaka banyonun, mutfağın kapılarının kapalı tutulması, çocuklarımızın erişemeyeceği şekilde kilitlenmesi öneriliyor. Ki çocuklarımıza bu tür kazalar başlarına gelmesin. Mutlaka ilaçların kapalı ve kilitli dolaplarda çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde olması gerekiyor. Yine bıçak, makas, raptiye, iğne, toplu iğne gibi batıcı, delici cisimlerin asla ortalıkta bırakılmaması ve bazı mesela özellikle tarım ilaçlarının veyahut da evde kullanılan temizlik malzemelerinin asla şişelerinin değiştirilmemesi öneriliyor. Neden? Mesela bir içecek şişesinin içine koyup bu yanımızda götürülebiliyor veya elimizde çok az kalmış, aman bu paketi atalım, herhangi bir içeceğin şişesine koyalım diye bir uygulama var. Bunu yaptığımız zaman çocuğumuz bunu içecek zannedip içerek çok ciddi mide, bağırsak ve özellikle yemek borusu yanıklarıyla karşımıza gelebiliyor ve yıllarca süren ameliyatlar ve tedaviler gerekli olabiliyor. Onun için bu konularda mutlaka ve mutlaka ailelerin çok dikkatli olması ve çocuklarımızı bu tehlikelerden korumamız gerekiyor ki sağlığımızı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuzdur inancıyla çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlayalım.
0: Evet sevgili hocam, şimdi en çok yaşanan kazalardan birisi de bisiklet kazaları. Çünkü tatilin gelmesiyle birlikte çocuklarımız annelerinden babalarından bisiklet hediye istiyorlar.
2: Çok haklısınız, bisiklet, scooter, biraz daha büyük özellikle bu ergenlikte çocuklarımızın motosiklet merakı başlıyor. Ailelerinden izinsiz araba kullanma gibi kaçamaklar yapma arzuları oluyor. İyi ki bunu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım.
0: Bisiklet kazaları gerçekten çok ciddi yaralanmalara, hatta ölüme bile sebep olabiliyor. O yüzden ailelerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve çocukların, özellikle belli bir yaşa kadar olan çocukların mutlaka gözetimimiz altında bisiklete binmelerini sağlamamız gerekiyor. Belli bir yaşın üstündeki çocukların da kendi başına sadece bisiklet yolu olan yerlerde bisiklet kullanmasına izin vermemiz gerekiyor.
2: Emine amcığım, bisiklet kullanırken
0: kask takılması lazım.
2: Çok harikasınız. Bisiklet kullanırken, motosiklet kullanırken, geçen gün trafikte bir motosiklet kullanan genç gördüm. İki kişi binmişler. Arkada oturan kişinin kaskı vardı. Temelen arkadaşı, arkadaşını korumak amaçlı ona kask takmış, fakat kendisinin yoktu. Yani muhtemelen ki arkadaşını korumak amaçlı bir tane kask var, onu arkadaşını koruyor. O kadar üzüntü duydum ki. Yani o kadar duygulu ve duyarlı ama kendini korumuyor. Kendini korumadığı anda arkadaşını koruması çok daha zayıf bir ihtimal oluyor halbuki. Onun için hem kendimizi koruyacağız hem sevdiklerimizi koruyacağız. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlarımızı da koruyacağız ama öncelikle kendimizi koruyacağız.
0: Bir de sevgili hocam, en çok yaz tatilinde karşımıza çıkan böcek sokmaları.
2: Evet. Böcek sokması, akrep sokması.
0: Evet, akrep sokması. Arı alerjisi olan, mesela bizim genetik şeyimizde arı alerjisi var. Arı alerjisi, arı panzehirini taşımadığımız zaman dışarıya çıkma şansımız yok.
2: Evet.
0: Arı sokması zaman zaman da ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
2: Ciddi, eğer arı alerjisi varsa dediğiniz gibi kesinlikle ölümcül olabilir. O nedenle mutlaka tatile çıkmadan önce doktoruyla görüşmeleri ve gerekli önlemleri alması lazım. Diğer böcek sokmaları için böyle bir önlem almaya gerek yok. Sadece eğer bu Kırım-Kongo ateşi gene gündeme geldiği için söylemekte yarar var.
0: Evet, onu unuttuk.
2: Mutlaka eğer kırsal kesimde olacaksak mutlaka paçalarımızı çoraplarımızın içinde tutacak şekilde, tenimizin çıplak olmayacağı şekilde ve üzerimizde de herhangi bir şüpheli böcek görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Akrep sokmaları, yılan sokmaları gibi hadiselerde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor ki orada dediğiniz panzehirlerin uygulanması amacıyla.
0: Yanık kazalarında özellikle evde yaşanan küçük çocukların başına gelen çok ciddi yaralanmalar oluyor yaz tatillerinde özellikle.
2: Yanıklarda en önemli şeylerden bir tanesi, eğer sıcak su, çay veya sıcak içecek, çorba gibi yanıklar oluşmuşsa asla sevgili aileler kıyafetleri çıkartmıyoruz üstümüzden. Kıyafetlerimizle suyun içine sokuluyor. Yani bu bir kova olabilir, yani başını koruyacak şekilde. Bu bir kova olabilir, leğen olabilir, küvet olabilir, ne olursa olsun. Çünkü kıyafeti çıkartmaya çalışırken cildimizi soyuyoruz. Oysa cilt kendi kendini onarabilir. buna izin vermek için asla kıyafeti çıkartmıyoruz. Yani kıyafeti çıkartmak demek cildi söküp atmak, soymak demek. Bunu engellemek için kıyafetimizle beraber suyun içine batırıyoruz hastamızı. Boğulmayacak tabii ki. Başını koruyoruz. Nefes alması, başı dışarıda duracak şekilde. Vücudunun ne kadar kısmı yandıysa tamamını bile suya, küvetin içine sokabiliriz. Ilık suya sokabiliriz, buzlu suya sokabiliriz. Zaten havalar çok sıcak. Ne yaparsak yapalım ama suyun içinde en az yarım saat duracak şekilde, temiz suyun içinde duracak şekilde yanıklara karşı korumamız lazım. Ondan sonra da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor sevgili aileler.
0: Evet sevgili hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bu kazalarla ilgili, çocuklarımızın başına gelebilecek kazalarla ilgili ve epey bilgi verdik. Ama sizin özet olarak geçersek neler söylersiniz?
2: Mutlaka çocuklarımızı gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor. Mutlaka çocuklarımızla yaz tatilinde daha bol zaman geçirmemizde yarar var. Çocuklarımıza günlük neler yaptıklarını sohbet etmemizde, kendi günümüzü küçük özetler halinde anlatmamız, birbirimize anlatmamız, anne babanın birbirine anlatması, çocuklarımızın anlatması için sorular sormamız, onlara fırsat tanımamız, küçük çocuklarımıza resim çizdirmemiz, resmi bize anlatmalarını sağlamamız, o resimde neleri anlatmış, hangi oyunlar oynanmış, o gün okulda neler olmuş, hadi gel biz çocuk olalım, sen bizim öğretmenimiz ol diye çocuklarımıza küçük oyunlar kurarak onların günlerinin nasıl geçtiği hakkında bilgi edinmek için fırsat tanımamızda yarar var. Mutlaka çocuklarımıza yatmadan önce 14 yaşına kadar kitap okunması, ebeveynlerin kitap okuması öneriliyor. Çocuklarımızın kalplerini sevgi, saygı, dostlukla doldurmak için, çocuklarımızın büyüdüğü sırada duygularının, düşüncelerini izlememiz gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar çok çocuklarımıza beraber olalım. Mümkünse sabah kahvaltımızı beraber yapalım ama sabah kahvaltısını beraber yapamıyorsak bile akşam yemeğini sevgili aileler mutlaka beraber yiyelim. Çünkü akşam yemeğinin kutsal olduğunu çocuklarımıza daha şimdiden öğretmemize yarar var. Yeni doğan bebeğinizi bile lütfen kucağınıza alın. Sizinle beraber akşam sofrasına otursun. Akşam soframızda telefon, televizyon, gazete olmasın lütfen. Sadece meteorolojinin sesi, radyosunun güzel şarkıları olsun. Veya sizin ailenizin anılarının olduğu güzel şarkıları dinleyin. Onların güzelliklerini birbirinize anlatın. Çocuklarımızın kalplerini, yüreklerini sevgi, saygı, dostlukla dolduralım. Ve çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat etmek, onları ayakları üstünde sapasağlam, onurlu, ahlaklı durmaya hazırlayalım. Ve onları kazalardan, sakatlıklardan korurken aynı zamanda çok keyifli bir yaz tatili geçirmelerine de fırsat vermiş olalım.
0: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim, olmaz mı?
2: Çok memnun olurum. Bütün ailelere sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü programımızda yaz tatilindeki çocuklarımızın başına gelebilecek kazalardan bahsettik. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, ben Emine Ertürk Karaaslan ve Teknik Masada Gülçin Çağlar hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa...
1: Bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5,

Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye gidenizin de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Mertemözel vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Law Tenis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'un quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

gözlerinde, o masum gülüşünle sana nasıl tutulmuşum. Beni ilk öpüşünle dans edip duruyorken, gözlerine bakıyorken,

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

dinleyiciler bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi ile sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Man Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Mertemözel vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Law Tenis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'un quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle

0: ile Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila

ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından

tarafından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescilli ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizimdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için seçtiğimiz konu mezuniyet. Belki pek çok dinleyicimiz yıllar önce mezun olmuştur. Belki birkaç dinleyicimiz bugün mezuniyetlerde neler yapıldığını merak ediyordur. Ve bazı dinleyicilerimiz de evlatlarından dolayı mezuniyete çok yakın ama mezuniyetin içinde olmayabilirler. Bakalım bu mezuniyet günümüzde nasıl bir şey, nelere mal oluyor, masrafı nedir ve gerekli midir? Eğer mezun olacak bir kızınız varsa, kızınız üzülmesin diye nasıl bir saç ve makyaj istediğine karar vermek durumunda. Bilirsiniz, saçını beğenmeyen kız çocuğu aslında kendisini o an hiçbir şekilde beğenmez. Bu yüzden önce saçla başlamak lazım. Yüzüne giden, yaşına uygun, değişik ve çarpıcı, bununla birlikte modern ve tabii ki mümkünse kimse de o an olmayacak bir model tercih etmesinde siz ve kuaförünüz bir arada ona yardımcı olabilirsiniz. Makyaja gelince aman abartıya kaçmayın. Abartılı bir makyaj belki özel bir gün için ideal olabilir ama mezuniyette değil. O gün çok iyi organize olmanız gerekiyor. Zamanında yatmanız, zamanında kalkmanız, vaktinden önce yapılan tüm randevuları kontrol etmeniz, saça, makyaja, elbiseye ve ulaşım için doğru zamanlarda doğru dakikaları ayırmış olmanız gerekiyor. Mezuniyet balosu deyip geçmeyeceksiniz. Çünkü o gün çocuklar için, gençler için çok fazla önem taşıyor. Makyajın içine mutlaka ki cilt de giriyor. Eğer baloda pürüzsüz bir cilt istiyorsanız, daha bugün şu andan itibaren başlayın deriz. Sadece birkaç hafta kala başlayacağınız bir bakım bile o gece çok büyük fark yaratabilir. Acil durumlar için mutlaka hazırlıklı olun. Yanınızda minik bir dikiş seti, yedek ruj, rimel, çengelli iğne, makyaj fırçası gibi bir şeyler mutlaka yanınızda olsun. Günümüzde gençlerin dünyası sanal ortamla besleniyor. Bu yüzden yanınızda fotoğraf, video çekmek için kameralar, telefonlar, teknolojik cihazlara bol bol ihtiyacınız olacağı için çantanızda taşıyabileceğiniz portatif birkaç tane de şarj aletiyle şarj bitme tehlikesi olmadan zaman geçirebileceğiniz güzel makinelerin olmasına özen gösterin. Ve doğru elbise. Kapıdan girdiği anda dikkatleri üzerine çekecek. Abartılı olmayan, yeni duran, üzerine uygun, aksesuarları ile tamamlanmış, ayakkabısı ile bütünleşmiş, güzel bir elbise mezuniyete katılan kişiyi tüm balo boyunca iyi hissettirecektir. Elbise deyince sakın iç çamaşırını atlamayın. İç çamaşırı kıyafetinize göre doğru renkte, doğru modelde olmalıdır. Toplu fotoğraflar için çekilebilecek güzel bir pozunuz olmalı. Arkadaşlarınızla da bunu deneyebilirsiniz. Siz kendiniz de ayna karşısında birkaç pozla nasıl poz vermeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Balonun sonrasında arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman için iyi bir planınız olmalı. En önemlisi de o geceyi keyifli yapan şey aslında siz olacaksınız. Eğer organizasyonu siz yapacaksanız, ses sisteminden ışık sistemine kadar, podyumdan sahneye, kokteyl masalarından ikramlara, kırmızı halılarınızdan protokol listesine, volkan gösterisinden balon süslemesine, konfetiden sandalyesine kadar uğraşmak zorundasınız. Küçük hediyelikler de düşünülebilir tabii. Mesela mini diplomalar, ikram edilecek pastalar, şarının sembolü bir anahtar şeklinde anahtarlıklar. Yaratıcılık tamamen sizin zihninize kalmış bir şey aslında. Güzel ve farklı pek çok şey yapılabilir. Mezuniyet giysileri içerisinde siyah hiç olmaz. Bu aklınızın bir kenarında olsun mutlaka. Mezuniyette dekolteyi abartmamakta da fayda var. Bugün takıları da mümkün olduğunca çok değerlilerden seçmemekte bence fayda var. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar mezuniyetiniz yolunda, keyfiniz, huzurunuz tam ve tadında ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 38, İstanbul ve Kırklareli 34, Kocaeli 35, Sakarya 34, Tekirdağ ve Yalova 32 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 38, Muğla 36, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36, Antalya 38, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri ve Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce 33, Karabük 34, Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 32, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 26, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari ve Iğdır 31, Kars 23, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan

bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine yarın başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraşlı okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakların İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyonu'nda toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekodla kullanılabilecek yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ve son olarak spor. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ve 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur,

0: kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
1: Ormansız yurt vatan değildir.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Güvercinler nasıl takla atıyorlar ve takla atmalarının sebebi nedir? Güvercinlerde iki farklı nedenle görülen iki farklı tip takla var. Bunlardan ilki havada uçarken hafifçe yan dönme şeklinde görülen ve aslında güvercinlerle beslenen gökdoğan gibi yırtıcı kuş türlerine karşı kazanılmış olan bir savunma uyumudur. Bu doğal olarak artık genlerine yerleşmiş ve bir yaşam biçimi haline gelmiş bir özelliktir. Taklacı güvercin olarak bilinen ırklarda görülen takla davranışı da bu şekilde bir uyum olarak kazanılmış ve ırk özelliği haline gelmiştir. Diğeri ise vitamin eksikliği ya da bir virüs nedeniyle ortaya çıkabilen, beyine giden sinir hücrelerinin üzerini kaplayan miyelin kılıfının erimesine neden olan ve havalanırken ya da uçarken denge kaybı nedeniyle takla atma, yürürken daireler çizme, başın arkaya doğru yatması gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıktır. Bu takla zaten diğerinden belirgin olarak ayrılıyor ve sıklıkla hayvanların kontrollü bir şekilde beslenmesiyle iyileştirilebiliyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Uçaklar neden iz bırakırlar? Bu çocukların gökyüzüne bakarak en sık sordukları sorulardan biridir. Kim bilir kaçımız kaçamak cevaplar vermiş, uçağın motorlarından çıkan duman olduğunu söylemiş ama aynı yükseklikte uçan her uçakta aynı şeyin olmadığını açıklayamamışızdır. Bir bulutun oluşabilmesi için havanın yeryüzünden buharlaşan suyu absorbe edemeyecek, yani içine alamayacak kadar düşük sıcaklık ve basınçta olması, bir de bulutu oluşturacak su damlacıklarının etraflarında tutunabilecekleri toz parçacıklarının olması gerekir. Yerden 10 bin metreden fazla yükseklikte uçan yolcu ve savaş uçaklarının uçtuğu bu yükseklikte normal şartlarda hava çok temizdir. Hiç toz yoktur. Yani bir bulutun oluşması için gereken şartlardan biri eksiktir. Bilindiği gibi jet uçaklarının motorları ön taraflarından havayı alarak yakıtla yakar ve işlev tamamlandıktan sonra arka taraflarındaki küçük çaptaki egzozdan büyük bir basınçla dışarı verirler. Bu motorların aldıkları hava ile birlikte giren su buharı, motorun içinde daha da koyu hale gelerek dışarıdaki çok soğuk havanın üzerine püskürtülür. Buna teknik dilde sublime olma olayı denir. Yani buhar halindeki suyun sıvı haline geçmeden doğrudan donması, buz haline geçmesidir. Aslında uçakların arkalarında bıraktıkları bulut, insan yapısı bir buluttan başka bir şey değildir. Soğuk havada verdiğimiz nefes, havada nasıl buharlaşıyorsa onun gibi bir şeydir. Deniz seviyesinde yüksek sıcaklık ve basınçta buharlaşan suyu hava kolayca absorbe eder. Yükseklik arttıkça, hava sıcaklığı ve basınç düştükçe, hava artık su buharını içine alamaz hale gelir. Ancak bulutun oluşması için bir üçüncü şart daha vardı. Yani toz parçacıkları. İşte burada toz parçacıklarının görevini uçağın motorlarından egzoz olarak çıkan yakıt parçacıkları yerine getirir. Bu sayede bir bulutun oluşması için üç şart da yerine getirilmiş olur. Ve motorların gerisinde uzun, ince bir bulut oluşur. Esasında alçak irtifada uçan uçaklarda da aynı şey oluşur. Motorlardan su buharı salınır ama düşük ısı, nem miktarı, rüzgar yönü gibi etkenler tam oluşmadığı için uçakların arkasında beyaz bulut oluşmaz. İlave edelim ki bu olayda uçağın ve motorlarının cinsi ve kapasitesinin hiçbir etkisi yoktur.
1: Biliyor muydunuz?
2: Döllenmeden doğuma kadar bir bebeğin ağırlığının 5 milyon kat arttığını, kürdanın Amerikalıların boğulmasına en fazla neden olan nesne olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 38, İstanbul ve Kırklareli 34, Kocaeli 35, Sakarya 34, Tekirdağ ve Yalova 32 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 38, Muğla 36, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36, Antalya 38, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri ve Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce 33, Karabük 34, Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 32, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 26, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari ve Iğdır 31, Kars 23, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine yarın başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyonu'nda toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekodda kullanılabilecek yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur dedi. Ve son olarak spor. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ve 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 29 Haziran Pazartesi gününü paylaşıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir hafta diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günün güzel geçmesini.

olması adına biz hazırız. Yazılı basında yer alan gazetelerimiz var. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız ve tabii ki birbirinden güzel şarkılar sevgili Yeter'in seçkisiyle sizlerle buluşacak. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat ve magazin haberleriyle ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlerle buluşturacağız. Tarihte bugün köşemiz ikinci saatimizde yer alacak. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazetelere göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için Fotomaç, az önce de söylediğim gibi son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Güne nasıl başlarsak, haftaya nasıl başlarsak öyle gider. Hareketli, dinamik, ritmik şarkılarımızla da başlıyoruz. İşte onlardan bir tanesiyle, sevgili Yeter'in seçkisiyle Orta Kahve şarkısını dinleyeceğiz. Ben çayımı aldım, siz de çayınızı ya da kahvenizi içerek bu güzel şarkıya eşlik edin.

Akşam gazetesiyle başlayacağız ama öncesinde İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında İstanbul'da TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar 36 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu'nda Adliye'den Bostancı'ya kadar 39 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. TEM'de Karayollarından Seyrantepe'ye kadar da 36 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40 dakika. E5 Dozunçoya'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 44 dakikalık bir süreç var. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 32 dakika. Yine TEM'de İmiz Köprülü Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 7 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmiz Köprülü Kavşağı'na kadar 7 dakika. TEM'de Çamlıca gişelerinden Samandıra Kavşağı'na kadar da 9 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine bakalım. Evet, trafiğin en yoğun olan güzergahları, köprülere bakacağız. Avrupa'dan Asya geçişlerde E5 Dok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar şu dakikalarda trafik durma noktasında. TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor şu dakikalarda İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Bir kez daha ilerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Yazılı basında yer alan haberlere Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşamın manşetini iki haber paylaşıyor. İlki, mazlumlar ödenecek bir borcumuz var diyor Başkan Erdoğan. Diğeri ise soykırımcı usulü gasp. Evet, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. AK Parti istişare kampının kapanışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kadro ümmetin umududur dedi. Biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlar ödenecek borcumuz var ve Allah izin verirse Gazze'deki bu soykırımın hesabını bu kadro soracak. Yorulan varsa kenara gelsin, gelmeyen de meydanın hakkını versin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detaylar 13. sayfada. Evet, diğer manşetin detaylarına bakalım. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti deniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde komisyon bugüne kadar toprak tazminatı için başvuran 3.288 Rum'a 779 milyon euro ödenmesine karar vermişti. Yaklaşık 30 bini barış harekatından önce olmak üzere toplam 65 bin Türk evlerini terk ederek kuzeye kaçmak zorunda kaldı. Evet, diğer haberlere bakalım. İlk sayfadan aktarıyoruz Akşam Gazetesi'nin. Venezuela zamanla yarışıyor. Depremin yıktığı Venezuela'da 60 binden fazla kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. Aralarında AFAD'ın da olduğu yüzlerce ekip hayat kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ve Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'a hüzünlü veda. Türk sinemasının efsanelerinden Kadir İnanır dün sevenlerini gözyaşlarına boğdu ve duaları arasında da son yolculuğuna uğurlandı. Biz de sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran tehdit diyalosu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, işi askeri yoldan bitirirsek İran olmayacak dedi. Tahran her ihlale daha sert yanıt verilecek açıklamasını yaptı. Bir diğer başlık, 40 derece alarmı. Avrupa üzerinden gelen yeni dalgayla hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacağını belirtiyor uzmanlar. Çocuk ve yaşlıları da uyarıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının özellikle Trakya, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklığın yarın 35 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor. Bugünlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11-16 saatler arasında dışarı çıkmamaları istenirken orman yangınları içinde riskin
en üst düzeye çıktığı uyarıları geldi. Evet, detayları 14. sayfada bulabilirsiniz. Akşam gazetesinin bir diğer haberine bakalım. 5000 kişilik horon rekoru. İstanbul Maltepe'de düzenlenen Horon Bizimdur etkinliğinde 5000'den fazla kişi Guinness Rekorlar kitabına girmek için horon tepti. Bir diğer başlık 100. Gazi'de Karataş'ın. Halis Karataş daha önce 6 kez kazandığı gazi koşusunda bu defa Bay Nalçakan'la zafere ulaştı. Atın sahibi toplam 126.8 milyonluk ikramiye alacak. Detaylar 17. sayfada. İhracatta şampiyon yine Türk Hava Yolları. Türkiye'nin 2025 ihracat şampiyonu 17.8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Onu Ford Otomotiv ve Toyota izledi deniyor. Yeşil Vatan'da zorlu tatbikat. Türkiye Ormancılık yarışmalarına katılan ormancılar yangın senaryolarına karşı zorlu parkurları geçti, zamana karşı yarıştı. Detaylar 8. sayfada. Evet, akşamın öne çıkan gelişmelerini paylaştık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Şimdi Anadolu Rock Grubu'ndan güzel bir şarkı dinleyelim. Çayır Çimen, Geze Geze.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, ümmetin de umududur. Evet, gazetede paylaşmıştık. TRT Haber aracılığıyla bir kez daha detaylandıralım haberi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hareket sadece 86 milyonun değil, ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz diye konuştu. Evet, bu açıklamaları Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçiyoruz bir diğer habere. Teknoloji şirketleri kamuoyu desteğini kaybediyor. Eski bir Meta çalışanı ve ifşaatçı olan Arthur Bejar'ın dünya genelindeki ebeveynlerle yaptığı görüşmeler ortak bir endişeyi ortaya koyuyor. Anne ve babalar çocuklarının internete adım atacağı günü korkuyla bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran saldırıların ardından gerilimi düşürme konusunda anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür karşılıklı düzenlenen saldırıların ardından askeri hareketliliği durdurma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Bir diğer habersi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü deniyor. Amerikan merkezli Axios haber portalında yayınlanan haberde Washington-Tel Aviv ilişkilerinin yıprandığı, bunun sebebinin ise İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği ağır saldırılar olduğu iddia edildi. Haberde İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesiyle birlikte özellikle genç cumhuriyetçilerin çoğu İsrail'e sırt çevirdi. Ardından Netanyahu, İran savaşını sona erdirmeye çalışan Başkan Trump ve ekibini karşısına aldı ifadelerine yer verildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Putin, Ukrayna'nın cephede geri çekildiği için terör eylemlerine başvurduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu. Zelenski'nin de açıklamaları var. Rusya'daki iki petrol rafinerisinde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Evet, sabah sularında paylaşılan bir sıcak gelişme, Çin'in Sichuan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde merkez üssü Sichuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoxuan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri basını İran ve Amerika bu hafta teknik görüşmelere başlayacak diyor. İran ve Amerika'nın Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi. Bir diğer habere geçelim. İran basını, İran'ın son saldırılar ve yerine getirilmeyen şartlar nedeniyle Amerika ile planlanan teknik görüşmelere katılmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırısında bir kız çocuğu, 4 Filistinli öldü. Dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı haber. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti diyor. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.054'e yükseldi.
Polonya'da Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Polonya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olan 39 derece kaydedildi. Suudi Arabistan'da helikopter düştü. 14 ölü. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan uçak düştü. Fransa'nın doğusundaki Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Rock grubundan dinleyelim. Sen Bir Aysın.

Evet, TRT Haber sayfasındayız. Yine işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. Geçiyoruz bir diğer başla. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinli'yi yaraladı. 17 kişi gözaltına alındı. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli'yi yaraladı. Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Kuveyt, hava sahasına giren iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu deniliyor. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz El Atvan yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası içindeki düşman balistik füze tespit ettiğini bildirdi. Füzelerin önlendiğini ve gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Kuveyt silahlı kuvvetlerinin görevlerini yüksek hazırlık seviyesiyle düşürdüğünü, ülke güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarla ülkede yaşayanların güvenliğinin korunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Kuveyt ordusu bu sabah ülkede füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti. İsrail'in onay vermemesi nedeniyle Gazze'deki hastaların tedavi için yurt dışına çıkışı iptal edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bölgeden çıkışı planlanan hastaların seyahatinin İsrail makamlarından gerekli güvenlik onaylarının alınamaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Belçika'da düzenlenen Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliğinde yaptığı gösteri uçuşuyla binlerce izleyiciden büyük alkış aldı. Dünün bir haberiydi kıymetli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İran'ın Bahreyn'e saldırısında bir bina zarar gördü. Bahreyn, İran tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırılarında ülkenin El Muharrak bölgesinde bir binanın zarar gördüğünü duyurdu. Avustralya sosyal medya yaş sınırını ihlal eden platformlara cezayı iki katına çıkarıyor. Avustralya hükümeti 16 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine uymayan kişiler uygulanabilecek azami para cezasını iki katına çıkararak 99 milyon Avustralya dolarına yükselteceğini açıkladı. İran devrim muhafızlarından ateşkes mesajı ihlaller sert karşılık bulacak. İran devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi, düşmanın ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir karşılık bulacağını söyledi. 100. Gazi koşusunu Bay Nalçakan kazandı. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çıkacak yasak niteliğinde olmayacak. Evet, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasını yaptı. Bahçeli'den Kadir İnanır için başsağlığı mesajı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerini ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır dedi. 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu deniyor. Bir diğer başlığa geçelim. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırım suçuyla yargılananlar Türkiye'ye tarih dersi veremez diyor.
duran İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. İsrail'in 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'daki yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur, dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı tamamlandı. Bir diğer başlık. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi gibi sağlık sanayinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olmasını sağlayacaklarını belirterek, her gün günlük 3 milyon kişi Türkiye'de sağlık hizmeti alıyor. Yılda 3 milyona yakın insan da yurt dışından gelip Türkiye'de sağlık hizmeti alıyor, dedi. Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddialarına yalanlama. Evet, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Devam edeceğiz. Yine TRT Haber sayfasında kalalım. Önemli gelişmeler var çünkü. Emre Felsi ölüyor bu kez. Mahşerinde yan inşallah.

TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz ama öncesinde başkentin trafik durumunu paylaşalım şu dakikalarda. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Sürengarı'ndan Latoyolu'na kadar 17 dakikalık bir süreç var. İrfan Başlıoğlu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar da 27 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. Ayaş Yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 14 dakika. İstanbul Yolu İstanbul Otoban girişinden Göksu Parkı'na kadar 14 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya Yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 24 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda ve Eskişehir yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı. Şehir merkezinde yoğunluk devam ediyor. Konya yolu şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yine trafik akıcı ilerliyor. Samsun yolu şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezine kadar yoğunluk sürüyor. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde de yine trafik akıcı ilerliyor. Çevre yollarına göz attığımızda yine trafik akıcı başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Evet, TRT Haber sayfasındayız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2235 yıllık köklü geçmişiyle gururumuz olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir, açıklamasını yapıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer veriyor. 2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum, dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür karşılıklı düzenlenen saldırıların ardından askeri hareketliliği durdurma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Bir diğer başlıksa Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti içinde Gazze'ye düzenlediği ağır saldırılar nedeniyle İsrail'e karşı giderek artan olumsuz bir tavır oluştuğu ileri sürüldü. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli adliyede günün sıcak gelişmelerinden biriydi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatalı sollama yapan alkollü sürücü faciaya neden oldu. Bir ölü 5 yaralı başlığıyla veriliyor haber. Evet, bir diğer başlıkla devam ediyoruz. TÜBİTAK 170 proje personeli alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 170 proje personeli istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Bir diğer habere geçiyoruz. Türkiye rüzgarda dünyada 5. güneşte 10. sırada. Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisi kurulumlarında ise 10. sırada yer aldı. Rüzgar ve güneş enerjisinde dünyanın lider pazarlar arasındaki yerini güçlendiren Türkiye'nin 2035'e kadar 25 gigawatt rüzgar ve 8 gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer haber, enerji verimliliği ve karbon azaltımına hibe desteği sağlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30 oranında hibe desteği uygulanacak. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, noktalıyoruz. Özer Atik, Yalan Sanırım, ardından saat başı rapor ve haberler, sonrasında buradayız.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Saat 9.

Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 38, İstanbul ve Kırklareli 34, Kocaeli 35, Sakarya 34, Tekirdağ ve Yalova 32 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 38, Muğla 36, Uşak 38, az bulutlu ve açık geçecek.

30, Bicra 33, Karabük 34, Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece, Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı yağız bulutu geçecek. Amasya 32, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 26, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı yağız bulutu geçecek. 28.

ki Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini genel müdürlüğümüzün ngm.gov.tr internet adresi. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: dizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topraşım Operası'nda sabah 6'dan öğlen 2... ...3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek.

yüksek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 ila kuzeydoğudan 3 ila 6 ila yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğlen 2'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine yarın başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon'da toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekodda kullanılabilecek yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'daki yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur, dedi. Ve son olarak spor. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ve 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvenle.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'in ikinci saatine hoş geldiniz. Mikrofonda ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir hafta diliyoruz. Evet, gazetelerimizden öne çıkan gelişmeleri ilk sayfadan paylaşacağız. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız ama öncesinde şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. 29 Haziran'da neler yaşanmış paylaşalım. 1971 yılında Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklanmış. 1986'da Arjantin Batı Almanya'yı 3-2 yenerek dünya futbol şampiyonu olmuş. 1990'da Yugoslavya'da iç savaş büyümüş. Federal ordu Slovenya ile Hırvatistan'da bağımsızlık taleplerini bastırmaya çalışmış. 1992 yılında Cezayir Devlet Başkanı Muhammed Budiaf öldürülmüş. 1995'te Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ankara'nın Hitit Güneşi amblemini değiştirmiş. 2000 yılında Endonezya'da içinde 500 yolcusu bulunan bir feribot batmış. 2002 yılında Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü olmuş. 2005 yılında yayıncı ve öykü yazarı Salim Şengil 92 yaşında vefat etmiş. 2006 yılında terörle mücadele yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Yine aynı yılda İsrail, Filistinli militanlarca kaçırılan askerlerini kurtarmak için Hamas'ın 8'i bakan, 20'si vekil, 64 yetkilisini tutuklamış. Evet, tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Merve Deniz dönsün dünya diyecek, ardından gazetelerimizle devam edeceğiz.

Milliyet gazetesiyle bu saatimizi başlatalım. En sıcak 72 saat manşetiyle başlıyoruz. Avrupa'yı kasıp tutan sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Avrupa'da ölümlere neden olan Omega Blow adı verilen atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirterek, Avrupa bugünden itibaren serinliyor ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye'ye iniyor. Bugün, yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerine çıkacak. Hemen yanındaki habere baktığımızda soykırımın hesabı sorulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, ödenecek borcumuz vardır, mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı, halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak dedi. Evet, kurtulmuşlar NATO mesajı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesi ve 7-8 Temmuz Ankara'da gerçekleşecek NATO liderler zirvesinin içinde bulunan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini ifade etti. Kurultay için mahkemeye gidiyor CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinde olan kongre. Takvimini Eylül ayının ilk haftasında başlatma kararı alarak olağanüstü kurultaya kapıyı kapatmasının ardından özel cephesinin bugün olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Mahkemeden çağrı heyeti talep edilecek. Sinmedik sokağa çıkacağız. CHP'de özel cephesiyle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor. Genel merkez kurmayları biz genel merkeze sinmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok. Sahaya çıkacağız dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkin de kurmaylar illaki olacak yanıtını verdi. Bir gün mutlaka sevgilim, yalnızca sanatıyla değil toplumsal meslekler karşısındaki duruşuyla da adını tarihe yazdıran usta oyuncu Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlandı. İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, o halktır, Anadolu'dur, bütün halkların dostudur, memleketin en büyük vasiyeti o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim açıklamasını yapıyor. Evet. Milliyet'in öne çıkan gelişmelerinden bir diğeri ise 100. yıl gururu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına 100. kez yapılan gazi koşusunu Emrah Nalçıkan'ın sahibi olduğu şokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçıkan isimli safkan kazandı. Lakabı sihirbaz olan Karataş bu büyük organizasyonda 7. kez zirveye çıkmayı başardı. $37 milyon oldular. 2026 Dünya Kupası'na Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşatan milli takımı tarihi bir serveti kaçırdı. Turnuvada ilerleyecekleri düşünülerek ay yıldızların primi yaklaşık $37 milyon olarak belirlenmişti. Fakat bunun büyük çoğunluğu uçtu gitti. TFF ise geliri 5.8 milyar lira olarak planlamıştı. Bu hesap da tutmadı. Detaylar spor sayfasında. Roma'da roman havası. Oyuncu İbrahim Selim'le sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Aslı Enver, Eda Ece ve Merve Dizdar çifti yalnız bırakmadı. Ünlülerin Roma'da roman oyunu oynaması sosyal medyada gündem oldu. Evet, Milliyet'in öne çıkan gelişmelerini paylaştık. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. Şimdi ise Gizem Tuncer söyleyecek. Bir şey mi dedin?

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Küresel piyasalar haftaya jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde başladı. Küresel piyasalar Orta Doğu ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı. Bir diğer haber, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dayanışma seferberliği devam ediyor. Venezuela'yı sarsan çifte deprem felaketinin ardından başkent Caracas'ta bir araya gelen yüzlerce gönüllü depremzedeler için bağışlanan kıyafet ve yardım malzemelerini kutulayarak büyük bir dayanışma sergiliyor. TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 170 proje personeli istihdam edecek. Evet, bir diğer habere bakalım. Çin'in Sichuan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir diğer haber ise İsrail basını Netanyahu seçimlere bağımsız listeyle girme sinyali verdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi içinde seçim listesinin oluşturulma yöntemine ilişkin yaşanan derin anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi. İsrail Gazze'deki Filistinlileri tehcir planının adını serbest hareket olarak değiştirdi. İsrail yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri tehcir planına yönelik tepkileri azaltmak ve diplomatik kabul sağlamak için gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirdiği bildirildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Zeytinburnu'da yaklaşık 4 gündür yaptığı çalışma dolayısıyla su akışını kestiği Çırpıcı Deresi'nde telef olan balıklar çevreye kötü koku yayıyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'la Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2 üyesi Türkiye'yi ziyaret edecek. Geçiyoruz bir diğer habere. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklarda kozmetik ürün kullanımı yaygınlaşıyor. Tüketim kültürü son dönemde küçük kız çocuklar arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberi, Ordu'da örümcek adamlar yamaçları çelik ağlarla örüyor. Ordu'da karayollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ile ilgili kararına tepki. Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadesini kullandı. Bir diğer habere baktığımızda Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için hiçbir anlaşma imzalanmadığını ancak kendilerine önerilen uzlaşma teklifinin kabul ettiklerini söyledi. Bir diğer habere bakalım. İsrailli Bakan Ben-Gvir savaş suçları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi deniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede akaryakıt sorunlarının sürdüğünü söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikindeki sorunların devam ettiğini belirtti. İsrail Gazze'deki Filistinlileri tehcir planının adını serbest hareket olarak değiştirdi. Bir diğer haber, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmediği öne sürüldü. Geçiyoruz bir diğer habere. Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin İsrail'e karşı tavır almaya başladığı öne sürüldü. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı yayımlandı. Bir diğer haber ise İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Lübnan'la anlaşma sonrası Hizbullah silahsızlandırılana kadar işgalin süreceği mesajıydı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Beyrut yönetimi ile Amerika arabuluculuğunda imzaladıkları çerçeve anlaşma ilişkin Hizbullah silahsızlandırılana kadar Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceklerine işaret etti.
Gazze'de enkaz altındaki 8500 kayıp cenaze bulmak için tek iş makinesiyle verilen umutsuz mücadele başlığının detaylarına baktığımızda, İsrail'in yaklaşık 3 yıldan bu yana Gazze şehrinde düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan yaklaşık 8500 cenazeye ulaşma çabaları ekipman yetersizliği nedeniyle yıllar sürecek bir çıkmaza dönüştü. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Bakıyoruz Sibel Alaş'la sizleri şöyle 90'lı yıllara götürelim. Bir varmış bir yokmuş diyecek. Ardından devam edeceğiz.

Evet, şimdi de Hürriyet gazetesindeyiz. Çantalarda neler var? NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak denilmiş. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları, evet, ara başlıklarla detaylandırılmış. Erdoğan Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Trump temel beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Evet, Merz Alman şu an söylesi Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor. Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. Amerika ile Avrupa arasındaki köprü rolünü sürdürme arayışında. Evet, asrın şampiyonu Bay Nalçakan. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi koşusu dün Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez gerçekleşti. Bir asrı deviren yarışta birinciliği usta jokey Halis Karataş Bay Nalçakan adlı atla kazandı. Yarışmada birincilik ödülü 50 milyon liraydı. O hesabı bu kadro soracak. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonun da umut kaynağı haline geldik. Şam'ın, Halep'in, Beyrut'un umudu sizlersiniz. Gazze'deki soykırımın hesabını işte bu kadro soracak. Tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır ama siz bu yükün altına bilerek gönüllü olarak girdiniz. Detaylar 9. sayfada. Evet, bir diğer habere bakalım. Kahreden 6 dakika. Kanlı eylem 6 dakika sürdü. Katliamı yapan öğrenci okula toplam 8 şarjör getirdi. 6'sını kullanabildi. Silah konusunda eğitimli olduğu belli. Çok seri yapıyor işlemleri. Bir öğretmen doğal gaz patlaması sanıp şalter indirdiği için elektrikler gitti. Kamera kayıt alamadı. Aramco'nun helikopteri düştü. Kazada 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'nın batısındaki kaza sonrası soruşturma başlatılırken düşüş nedeni belirlenemedi. Aramco, Amerika ile İsrail-İran savaşı nedeniyle 4 aydır duran petrol yüklemelerini cuma günü yeniden başlamıştı. Kendi suçunu örtbas ediyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olayları ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım işlemek suçundan Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hükümetinin kabul ettiği bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada şöyle denildi. Hukuki ve tarihi gerekçeleri yok addeden bu kötü niyetli girişim haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Bir gün mutlaka barış sevgilim. Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanırken 27 yıllık hayat arkadaşı Julie de Kural onun vasiyetini anlattı. Kadir İnanır aslında herkesin abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. Ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız. Bir gün mutlaka sevgilim. Evet, detaylar 4. sayfada. Trafik sigortasında yeni dönem. Hasar süreçlerinden eksper uygulamasına değer kaybı tazminatından poliçeye kadar trafik sigortasında 1 Temmuz'da her şey değişiyor. Detaylar 7. sayfada. Evet, Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Can Oflaz söyleyecek. Aşk mı, meşk mi?

Birazdan Türkiye gazetesini paylaşacağız. Öncesinde son dakika gelişmelerde TRT Haber'e bakalım. Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırganlığı son bulmalı diyor. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Evet, bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. Altın haftaya düşüşle başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.091 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.098 lira, Cumhuriyet altını 40.268 liradan satılıyor. Küresel piyasalar Orta Doğu'dan gelecek haberlere odaklandı. Küresel piyasalar Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı deniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Başkanlığı'nın 15. olağan kongresinde mevcut başkan Galip Uluçam yeniden seçildi. Bir diğer sıcak haber, Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi. Bizden haberi de paylaşalım. Yeni haftada kavurucu sıcaklar bekleniyor. Yeni haftaya birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinde bazı bölgede termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Evet, şimdi Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında öne çıkan gelişmeler. Tarihe mühür, asra lider, milletin bölünmez iradesi, 25 yaşında. Evet, emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın. Vekiller vatandaşın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını Sapanca kampında gündeme getirdi. Atılacak adımlar ele alındı. AK Parti'nin istişare toplantılarına katılan milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları görüşmeleri ekonomi ağırlıklı gündemle yönetime iletti. Dar gelirli kesimin hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve üreticilere sağlanan desteklerin artırılması yönündeki beklentiler öne çıktı. Toplantılarda toplumsal hassasiyetlerde görüşüldü. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemininin hızla oluşturulması, aile yapısını bozan gündüz programlarına yaptırım uygulanması konuları detaylı şekilde ele alındı. Parti yönetimi hobi bahçesi yapılıp satılmasına da izin verilmeyeceğini vurguladı. Detaylar 11. sayfada. Barış masada kaldı. Ateşkes sadece 10 gün sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirlerini suçlayıp saldırıya geçti. Trump bu defa yok ederiz resti çekti. Hürmüz Boğazı yeniden çatışmanın merkezine dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Panama bandıralı ticari gemiye yönelik saldırıyı gerekçe gösterip İran'daki hava savunma sistemleri, askeri altyapı ve İHA tesislerini hedef aldı. Tahran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika üsleri dahil 8 tesisi vurdu. Bölgeyi yeniden geniş çaplı bir savaş atmosferine soktu. Evet, bir diğer habere bakalım. Tamar Tanrıyar'a yakalama kararı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattığı gözaltı kararı verilen. Ancak 23 Haziran'da Marmaris'ten yurt dışına kaçtığı belirlenen Tanrıyar'a yakalama emri çıkarıldı. Türk ekip iş başında. Venezuela'da umutlar hızla tükeniyor. Ölü sayısı 1500'e dayandı. AFAD ve TSK bünyesindeki ekiplerimiz yıkımın ağır olduğu La Guara'da enkazları dik dik didik didik tarıyor. Ekiplerimiz ses alındı ihbar gelen 14 katlı binada canla başla çalışıyor. Vergimiz az, tesiri çok. Türkiye ve Avrupa'daki vergi sistemiyle ödenen miktarlar kıyaslanınca karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor denilmiş. Bir diğer habere baktığımızda, mümkün mertebe evde kalın. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Termometreler 45-50 dereceyi gösterecek. Uzmanlar salı ve çarşamba günü mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Gerçek Osmanlı bu sergide. Rami Kütüphanesi'nde açılan Gökküre sergisi Osmanlı'nın bilimdeki altın çağını belgeliyor.
coğrafyadan, geometriye, matematikten, astronomiye uzanan el yazması eserler dönemin güçlü ilim geleneğini gözler önüne seriyor denilmiş. Evet, Kadir İnanır'a veda, 77 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır ebediyete uğurlandı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. 100. yılın şampiyonu Bayın Alçakan 100. Gazi koşusu nefesleri kesti. Jokey Halis Karataş'ın bindiği Bayın Alçakan adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Detay sahibine de yaklaşık 140 milyon liralık ödül kazandırdı. Afrika patlaması. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden son 32'ye sadece Tunus kalamadı. Bir diğer haberimiz, iç karartan tablo: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon son 4 yılda 35 yabancı santrforla oynadı. 15 yılda bir defa yerli gol kralımız oldu. Bunun bedelini de Dünya Kupası'nda ödedik deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Sırbistan'da Vučić bıraktı. Sırp Cumhurbaşkanı birkaç hafta içinde görevinden istifa edeceğini ve ülkenin en kısa sürede sandık başına geleceğini duyurdu. Ve yazılı basında yer alan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basına Gündem programının sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yarın da saat 8.15'te Basına Gündem programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün farklı programlarımızda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün 12.30'da Öyküden Türkiye, 13.30'dayız Bırakanlar programı var. Kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin hazırlıksız. Yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 35, Bilecik 32, Bursa ve Çanakkale 35, Edirne 38, İstanbul ve Kırklareli 34, Kocaeli 35, Sakarya 34, Tekirdağ ve Yalova 32 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir ve Manisa 38, Muğla 36, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 36, Antalya 38, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri ve Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce 33, Karabük 34, Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 32, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 26, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari ve Iğdır 31, Kars 23, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı baz bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı baz bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı baz bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner bugün ve yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi içinde seçim listesinin oluşturulma yöntemine ilişkin yaşanan derin anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonraki meclis seçimlerine bağımsız bir listeyle katılabileceği iddia edildi.

iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.054'e ulaştı. Ve son olarak spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldız Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 2'si altın 4 madalyanın sahibi oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ve 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 28 santigrat derece, Hatay İskenderun 28, Antalya Alanya 27, Muğla Fethiye 27, Antalya Finike 26, Mersin Anamur 26, İzmir Konak 26, Muğla Datça 25 santigrat derece, Giresun Merkez 25, Van Gebaş 24, Muğla Bodrum 24, Artvin Hopa 24, Samsun Atakum 24, Rize Merkez 24, Sinop Merkez 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece, Kastamonu İnebolu 23, Van Tuşbaliman 23, Aydın Kuşadası 23, İstanbul Sarıyer 23, Balıkesir Ayvalık 23, Çanakkale Merkez 23, İzmir Dikili 23, Trabzon Ortahisar 23, Ordu Altınordu 23, İstanbul Tuzla 22, Düzce Akçakoca 21, Bitlis Tatman Liman 21, İstanbul Silivri 20, Kastamonu Cide 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: olan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 30, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 29, Kayseri ve Kırıkkale 31, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 27, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 33, Bolu 30, Düzce 33, Karabük 34, Kastamonu 31, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 32, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 26, Ordu 29, Rize 28, Samsun 30, Sinop 32, Tokat 30, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 28, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari ve Iğdır 31, Kars 23, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 38, Kilis 37, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında, gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. ...24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1

ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığıysa iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe. Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nde düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nun açılışındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur. Bu bakımdan bizim daha fazla birlik beraberlik içerisinde olmayı başarmamız gerekmektedir dedi.

en sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı En Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: gerekçelerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için seçtiğimiz konu mezuniyet. Belki pek çok dinleyicimiz yıllar önce mezun olmuştur. Belki birkaç dinleyicimiz bugün mezuniyetlerde neler yapıldığını merak ediyordur. Ve bazı dinleyicilerimiz de evlatlarından dolayı mezuniyete çok yakın ama mezuniyetin içinde olmayabilirler. Bakalım bu mezuniyet günümüzde nasıl bir şey, nelere mal oluyor, masrafı nedir ve gerekli midir? Eğer mezun olacak bir kızınız varsa, kızınız üzülmesin diye nasıl bir saç ve makyaj istediğine karar vermek durumunda. Bilirsiniz, saçını beğenmeyen kız çocuğu aslında kendisini o an hiçbir şekilde beğenmez. Bu yüzden önce saçla başlamak lazım. Yüzüne giden, yaşına uygun, değişik ve çarpıcı, bununla birlikte modern ve tabii ki mümkünse kimse de o an olmayacak bir model tercih etmesinde siz ve kuaförünüz bir arada ona yardımcı olabilirsiniz. Makyaja gelince aman abartıya kaçmayın. Abartılı bir makyaj belki özel bir gün için ideal olabilir ama mezuniyette değil. O gün çok iyi organize olmanız gerekiyor. Zamanında yatmanız, zamanında kalkmanız, vaktinden önce yapılan tüm randevuları kontrol etmeniz, saça, makyaja, elbiseye ve ulaşım için doğru zamanlarda doğru dakikaları ayırmış olmanız gerekiyor. Mezuniyet balosu deyip geçmeyeceksiniz. Çünkü o gün çocuklar için, gençler için çok fazla önem taşıyor. Makyajın içine mutlaka ki cilt de giriyor. Eğer baloda pürüzsüz bir cilt istiyorsanız, daha bugün şu andan itibaren başlayın deriz. Sadece birkaç hafta kala başlayacağınız bir bakım bile o gece çok büyük fark yaratabilir. Acil durumlar için mutlaka hazırlıklı olun. Yanınızda minik bir dikiş seti, yedek ruj, rimel, çengelli iğne, makyaj fırçası gibi bir şeyler mutlaka yanınızda olsun. Günümüzde gençlerin dünyası sanal ortamla besleniyor. Bu yüzden yanınızda fotoğraf, video çekmek için kameralar, telefonlar, teknolojik cihazlara bol bol ihtiyacınız olacağı için çantanızda taşıyabileceğiniz portatif birkaç tane de şarj aletiyle şarj bitme tehlikesi olmadan zaman geçirebileceğiniz güzel makinelerin olmasına özen gösterin. Ve doğru elbise. Kapıdan girdiği anda dikkatleri üzerine çekecek. Abartılı olmayan, yeni duran, üzerine uygun, aksesuarları ile tamamlanmış, ayakkabısı ile bütünleşmiş, güzel bir elbise mezuniyete katılan kişiyi tüm balo boyunca iyi hissettirecektir. Elbise deyince sakın iç çamaşırını atlamayın. İç çamaşırı kıyafetinize göre doğru renkte, doğru modelde olmalıdır. Toplu fotoğraflar için çekilebilecek güzel bir pozunuz olmalı. Arkadaşlarınıza da bunu deneyebilirsiniz. Siz kendiniz de ayna karşısında birkaç pozla nasıl poz vermeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Balonun sonrasında arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman için iyi bir planınız olmalı. En önemlisi de o geceyi keyifli yapan şey aslında siz olacaksınız. Eğer organizasyonu siz yapacaksanız, ses sisteminden ışık sistemine kadar, podyumdan sahneye, kokteyl masalarından ikramlara, kırmızı halılarınızdan protokol listesine, volkan gösterisinden balon süslemesine, konfetiden sandalyesine kadar uğraşmak zorundasınız. Küçük hediyelikler de düşünülebilir tabii. Mesela mini diplomalar, ikram edilecek pastalar, şarının sembolü bir anahtar şeklinde anahtarlıklar. Yaratıcılık tamamen sizin zihninize kalmış bir şey aslında. Güzel ve farklı pek çok şey yapılabilir. Mezuniyet giysileri içerisinde siyah hiç olmaz. Bu aklınızın bir kenarında olsun mutlaka. Mezuniyette dekolteyi abartmamakta da fayda var. Bugün takıları da mümkün olduğunca çok değerlilerden seçmemekte bence fayda var. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar mezuniyetiniz yolunda, keyfiniz, huzurunuz tam ve tadında ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta radyolarınıza romantik folk ve rock tarzında besteler ve aranjmanlar yapmış, akıllarda kalan birçok şarkıya hayat vermiş olan Alpay'ı konuk edeceğiz. Alpay, 1935 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenim yıllarında futbola merak saldı, ancak daha sonra Ankara Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlayıp müzik kariyerine başladı. 1964 yılında 3 Hürel adlı kendi grubunu kurdu. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi hit şarkılara imza atan müzisyen kariyerine 22 albüm sığdırdı. Sevgili dinleyiciler, programımıza Yannes Barrios'un seslendirdiği Kegomazisu adlı şarkıyla başlıyoruz. Yunan şarkıcı bugüne kadar 40 albüm çıkardı ve söylediği birçok şarkı aynı zamanda Türk şarkıcılar tarafından da seslendirildi. Alpay ise bu şarkının aranjman versiyonuna sözlerini kendisi yazıp söylediği Eylül'de Gel Demiştim adıyla hayat verdi. Şimdi şarkımız Kegomazi'yi dinliyoruz.

0: Efsane Şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi sırada 60'lı yılların en sevilen pop şarkıcılarından biri olan ve Galler Kaplanı olarak tanınan İngiliz şarkıcı Tom Jones'a kulak vereceğiz. I Will Never Fall In Love Again adlı şarkıyı 1962 yılında Lonnie Donegan ve Jimmy Curry yazıp besteledi. Fakat şarkı çıkışını 1967 yılında Tom Jones'un sesiyle yakaladı. Kraliçe Elizabeth tarafından Sir unvanı verilen şarkıcının en iyi bilinen diğer şarkıları ise Delilah ve She Is A Lady şarkılarıdır. Alpay ise 1969 yılında sözlerini yazdığı Asla Bir Daha Sevemem adını verdiği şarkıyı 45'lik albümünde seslendirdi. Bu güzel şarkıyı Tom Jones'tan dinliyor ve geçmişe güzel bir yolculuk yapıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada Fransız Ermeni asıllı müzisyen Henry Mark Arya'nın 1964 tarihli Köprü de Mour şarkısı var. Üzerine Fecri Ebcioğlu'nun Türkçe sözler yazdığı ve Alpay'ın seslendirdiği Eylül'de Gel aranjman şarkı ise ilk olarak 1977 yılında 45'lik olarak çıktı ve hit oldu. Şarkı aynı zamanda Alpay'ın 1993'te Rocks Müzik'ten çıkardığı Alpay 93 Eylül'de Gel Demiştim adlı albümünde yeniden yer aldı. Şimdi bu romantik şarkı Köprü de Mour'u dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar devam ediyor.

Sevgili müzikseverler, sıradaki şarkımız Alpay'ın çok sevdiğimiz, sözlerini Fecre Ebcioğlu'nun yazdığı, 1969 yılında yine 45'lik olarak seslendirdiği Sen Gidince adlı romantik şarkısının orijinal versiyonu olan Honey. 1968 yılında Bobby Russell tarafından yazılan şarkı, Amerikalı şarkıcı Bobby Goldsboro tarafından seslendirildi. 1968'de dünyada en çok satan şarkı rekoruna sahip oldu ve 5 hafta boyunca en çok dinlenenler zirvesinde kaldı. Şimdi bu şarkı efsane şarkılarda sizlerle buluşuyor.

small cloud passes overhead and cries down.

0: hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
1: Alpay'ın 1975 yılında sözlerini yazıp seslendirdiği aranjman şarkısı Ayrılık Rüzgarı ise yine unutulmaz romantikler arasında. Şarkı ilk olarak Alpay'ın Güven Parkı albümünde çıktı ve daha sonra 2002 yılında Küçük Bir Öykü Best of Volume 1 adlı albümünde tekrar yayınlandı. Şarkının orijinal versiyonu olan Concert Pon Voi ise İtalyan asıllı Fransız şarkıcı Dalida tarafından 1970 yılında seslendirildi. Şarkının müziği ise Sam Prue'ye ait. 1954 Mısır Güzellik Kraliçesi seçilmiş olan Dalida, 55 altın plak, bir de elmas plak sahibiydi. Şimdi bu güzel şarkıyı Dalida'nın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı 1927 yılında Lou Handman ve Roy Türk tarafından yazılan ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen, fakat bizim Elvis Presley'nin 1960 yılındaki albümünden tanıdığımız Are You Lonesome Tonight? Elvis Presley, hepimizin çok iyi tanıdığı rock'n'roll'un kralı unvanına sahip olan sanatçı, hala unutulmayanlar arasında. Bu romantik şarkının aranjman versiyonu olan Yalnız Mısın Yine şarkısını ise Alpay'dan 1978 yılında çıkarmış olduğu Aşk isimli albümünde dinledik. Şarkının orijinali şimdi sizlerle.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Alpay'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.
1: Efsane Şarkılar sona erdi.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gol.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor, İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı En Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Önce kalbin biraz çiçek açacak. Yeni deniz bulmaya her an gücün yetmiyor. Eski sevda biraz sende kalacak.

0: biliyor muydunuz?
1: Güvercinler nasıl takla atıyorlar ve takla atmalarının sebebi nedir? Güvercinlerde iki farklı nedenle görülen iki farklı tip takla var. Bunlardan ilki havada uçarken hafifçe yan dönme şeklinde görülen ve aslında güvercinlerle beslenen gökdoğan gibi yırtıcı kuş türlerine karşı kazanılmış olan bir savunma.

0: budur.
1: Bu, doğal olarak artık genlerine yerleşmiş ve bir yaşam biçimi haline gelmiş bir özelliktir. Taklacı güvercin olarak bilinen ırklarda görülen takla davranışı da bu şekilde bir uyum olarak kazanılmış ve ırk özelliği haline gelmiştir. Diğeri ise vitamin eksikliği ya da bir virüs nedeniyle ortaya çıkabilen, beyine giden sinir hücrelerinin üzerini kaplayan miyelin kılıfının erimesine neden olan ve havalanırken ya da uçarken denge kaybı nedeniyle takla atma, yürürken daireler çizme, başın arkaya doğru yatması gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıktır. Bu takla zaten diğerinden belirgin olarak ayrılıyor ve sıklıkla hayvanların kontrollü bir şekilde beslenmesiyle iyileştirilebiliyor.
2: Biliyor muydunuz?
1: Uçaklar neden iz bırakırlar? Bu, çocukların gökyüzüne bakarak en sık sordukları sorulardan biridir. Kim bilir kaçımız kaçamak cevaplar vermiş, uçağın motorlarından çıkan duman olduğunu söylemiş ama aynı yükseklikte uçan her uçakta aynı şeyin olmadığını açıklayamamışızdır. Bir bulutun oluşabilmesi için havanın yeryüzünden buharlaşan suyu absorbe edemeyecek, yani içine alamayacak kadar düşük sıcaklık ve basınçta olması, bir de bulutu oluşturacak su damlacıklarının etraflarında tutunabilecekleri toz parçacıklarının olması gerekir. Yerden 10 bin metreden fazla yükseklikte uçan yolcu ve savaş uçaklarının uçtuğu bu yükseklikte normal şartlarda hava çok temizdir. Hiç toz yoktur. Yani bir bulutun oluşması için gereken şartlardan biri eksiktir. Bilindiği gibi jet uçaklarının motorları ön taraflarından havayı alarak yakıtla yakar ve işlev tamamlandıktan sonra arka taraflarındaki küçük çaptaki egzozdan büyük bir basınçla dışarı verirler. Bu motorların aldıkları hava ile birlikte giren su buharı, motorun içinde daha da koyu hale gelerek dışarıdaki çok soğuk havanın üzerine püskürtülür. Buna teknik dilde sublime olma olayı denir. Yani buhar halindeki suyun sıvı haline geçmeden doğrudan donması, buz haline geçmesidir. Aslında uçakların arkalarında bıraktıkları bulut, insan yapısı bir buluttan başka bir şey değildir. Soğuk havada verdiğimiz nefes, havada nasıl buharlaşıyorsa onun gibi bir şeydir. Deniz seviyesinde yüksek sıcaklık ve basınçta buharlaşan suyu hava kolayca absorbe eder. Yükseklik arttıkça, hava sıcaklığı ve basınç düştükçe hava artık su buharını içine alamaz hale gelir. Ancak bulutun oluşması için bir üçüncü şart daha vardı. Yani toz parçacıkları. İşte burada toz parçacıklarının görevini uçağın motorlarından egzoz olarak çıkan yakıt parçacıkları yerine getirir. Bu sayede bir bulutun oluşması için üç şartta yerine getirilmiş olur ve motorların gerisinde uzun, ince bir bulut oluşur. Esasında alçak irtifada uçan uçaklarda da aynı şey oluşur. Motorlardan su buharı salınır ama düşük ısı, nem miktarı, rüzgar yönü gibi etkenler tam oluşmadığı için uçakların arkasında beyaz bulut oluşmaz. İlave edelim ki bu olayda uçağın ve motorlarının cinsi ve kapasitesinin hiçbir etkisi yoktur.
2: Biliyor muydunuz?
1: Döllenmeden doğuma kadar bir bebeğin ağırlığının 5 milyon kat arttığını, kürdanın Amerikalıların boğulmasına en fazla neden olan nesne olduğunu biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk sanat müziğinin sahnede zarafeti ve güçlü yorumuyla iz bırakan bir ismini anıyoruz. Bir ses düşünün, hem güçlü hem zarif, hem sahnede ışıltılı hem de duyguda derin. İşte bugün böyle bir sanatçının izini sürüyoruz. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Behiye Aksoy. Onun yorumunda yalnızca bir şarkı değil, bir sahne, bir duruş, bir sanat anlayışı vardır. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek başlayalım programı.

Behiye Aksoy. 1930'lu yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk sanat müziğinin en tanınan kadın seslerinden biri haline getirdi sevgili dinleyenler. Sahne hayatına genç yaşta adım attı. Kısa sürede hem sesi hem de sahne duruşuyla dikkat çekti. Özellikle gazino kültürünün yoğun olduğu yıllarda sahnelerin aranan isimlerinden biri oldu. Onun sahne performansında sadece müzik değil, bir estetik anlayışı da vardı. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Behi Aksoy'un yorumunda klasik Türk musikisinin tüm incelikleri hissedilir. Makamsal geçişleri ustalıkla kullanır. Sözlerin anlamını öne çıkaran bir yorum anlayışına sahiptir. Onun sesinde hem bir güç hem de bir yumuşaklık vardır. Bu denge onu farklı kılar. Şarkıyı sadece okumaz, adeta yaşar ve dinleyiciye yaşatır. Şimdi bu eserlerden birine kulak veriyoruz.

1960'lı ve 1970'li yıllar Türk sanat müziğinin altın dönemleri sevgili dinleyenler. Bu dönemde Behi Aksoy sahnelerin en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Gazino sahnelerinde büyük orkestralar eşliğinde verdiği konserler onun sanat hayatının en önemli parçalarından biri oldu. Sadece sesiyle değil, sahne kostümleri, duruşu ve zarafetiyle de hafızalarda yer etti. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Behiye Aksoy Türk sanat müziğinde yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda bir stil öncüsüdür sevgili dinleyenler. Onun sahne anlayışı birçok sanatçıya ilham vermiştir. Bugün hala onun yorumladığı eserler dinlenirken o dönemin zarafeti ve estetiği hissedilir. Onun sesi bir dönemin ruhunu taşır. Şimdi yine unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin zarif ve güçlü sesi Behiye Aksoy'u andık. Onun şarkıları bize bir dönemi, bir sahne kültürünü ve bir sanat anlayışını hatırlattı. Gerçek sanat sadece sesle değil, duruşla da iz bırakır sevgili dinleyenler. Ve Behiye Aksoy da tam da böyle bir iz bıraktı. Programımızı sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir eserle noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa ile Sinop arasında, gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

salça, domates veya kırmızı biberin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen, yemeğe lezzet ve renk katmak için kullanılan koyu kırmızı renkli, tuzlu, uzun ömürlü Türk mutfağına has bir ezme. Peki sofralarımızdan eksik olmayan domates ilk kez nasıl ortaya çıktı? Domatesle birlikte salça nasıl bulundu? Bir dönem zehirli olduğu bile düşünülmüştü. Artık onsuz bir yemek düşünemediğimiz domates ve tanışmamızın üzerinden aslında çok da zaman geçmedi. Domates, it üzümü ailesinden gelen ve çiçekli bitki olarak kabul edilen yenilebilir bir meyvedir. Zengin bir C vitamini deposudur. Lifli yapısı, A ve E vitaminlerine sahip olması nedeniyle son derece sağlıklı. Çiğ olarak tüketilen ve sayısız yemekte de kullanılan domates, bugün konserve, ketçap, domates suyu, püre, salça, kuru domates gibi yan ürünleri de bulunmaktadır. Domates bitkisi milyonlarca yıl önce dünyadaydı. İlk domates bitkisinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre Güney Amerika bölgesinde tarih öncesi bir bitki olan Nixod türünün evrimleşmesiyle ortaya çıktı. Tütün, patates ve biber gibi meyve ve sebzelerin bitkileri çıktı. Domatesin evcilleştirilmesi ise birkaç bin yıl önce yaşandı. Yaklaşık olarak M.Ö. 500'lü yıllarda Meksika ile Costa Rica'nın kuzey bölümü arasında yer alan topraklarda ilk kez domatesin evcilleştirildiği düşünülüyor. Bölgenin hakim medeniyeti olarak Aztekler domatesi kullanıyordu. Bu kullanım daha sonra Orta ve Güney Amerika bölgesine yayıldı. Hatta domatesin halüsinojenik etkilere sahip olduğu bile düşünüldü. Güney ve Kuzey Amerikalılar binlerce yıl kendi hallerinde huzur içinde yaşarken Christoph Kolomb isimli gezgin yeni bir kıta bulma arayışına girmişti. Kolomb 1493 yılında Amerika kıtasını keşfetti ancak domatesi Avrupa'ya götüren Kolomb değil, Hernán Cortés oldu. Yeni kıta keşiflerine katılan bir İspanyol olan Hernán Cortés, Azteklerin yaşam sürdüğü Güney Amerika'yı keşfeden isim olarak bilinmektedir. Tenochtitlan'ın yağmalanmasından ve sayısız insanın öldürülmesinden sonra Cortés gururla ülkesine döndüğü zaman yanında o güne eski kıtadaki kimsenin görmediği bir meyve getirmişti. Domates. Uzun yıllar domatesin zehirli olduğuna inandılar. Avrupalılar domatesin kırmızı rengini görünce tam olarak böyle düşünmüştü. Yine İspanya hükümeti bu meyveden hoşlandı ve 1540'lı yıllarda İspanya'da ve onun kolonilerinde yetiştirilmesine karar verdi. Bir dönem İspanya'nın milli meyvesi olduğu belirtilmiştir. İspanya dışında kalan diğer Avrupa ülkeleri de domatesle benzer bir dönemde tanıştı ancak zehirli olduğu düşüncesinden dolayı bir türlü yenilememişti. İngiltere'de de durum aynıydı. Yine hiçbir Avrupalı bu meyvenin güzelliğini görmezden gelemedi ve 18. yüzyıla kadar, yani yüzlerce yıl boyunca masa süsü olarak kullanıldı. Avrupalıların bu inancı zaman içinde kırıldı. Bu kırılım domates bitkisinin İspanya'da ve İtalya'da ıslah edilmesiyle başladı. 18. yüzyılın ortalarında başlayan ıslah çalışmalarıyla birlikte artık Avrupalılar domatese alışmış ve yemeye başlamıştı. Hatta bu meyveyi o kadar çok sevmişti ki İtalyanlar ona altın elma, Fransızlar ise aşk elması demişti.

19. yüzyılın ilk yıllarına gelindiğinde domates Asya kıtasında da yayılmaya başladı. Domates bitkisinin bölgede ekilmesini sağlayan ise Suriye'nin İngiltere elçisi John Barker oldu. Ekim işlemi zamanla İran ve Çin'e de yayıldı. Türkler olarak ise biz domatesle oldukça ilginç bir hikayeyle tanıştık. Osmanlı'nın domates meyvesiyle tanışması hakkında pek çok farklı rivayet bulunmaktadır. Örneğin bazıları Avrupalıların zehirli olduğuna inandıkları bu meyveyle Fatih Sultan Mehmet'i zehirlemeye çalıştıklarını iddia eder. Peki domates Osmanlı'ya ne zaman geldi? Domatesin Osmanlı'ya gelişiyle diğer Asya ülkelerine yayılması benzer bir dönemde, yani 19. yüzyılda yaşanmıştır. Ancak domatesi mutfağımızda kullanmamızın nedeni yeni bir lezzet anlayışında olmamız değildi. Yalnızca Avrupalılara özenilmişti. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl ıslahatlarla geçen bir dönemdi. Bu yenilikler yalnızca siyasi ve askeri alanda olmadı. Kültürel alanda da sayısız yenilik yapıldı. Avrupalılaşmak isteyen dönemin Osmanlı bürokratları Avrupa'da vazgeçilmez bir gıda haline gelen domatesi aldı ve Türk mutfağına kazandırdı. Amerika kıtasının keşfiyle birlikte Avrupalılar domatesin yanı sıra patates, fasulye, kırmızı biber, yeşil biber, mısır, yer elması ve kabak gibi daha pek çok yeni meyve ve sebzeyle tanışmıştı. Tüm bunların Osmanlı'ya gelmesi ise domatesle aynı dönemde yaşandı, ancak öncesinde de bizler domatesi biliyorduk. Domatesin Avrupa saraylarına ilk girişi 16. yüzyılda olmuştur. O dönemdeki elçilerden biri Osmanlı sarayına da bir domates getirdi. Ancak bu domates ham halde, yani yeşil renkteydi. Kavata olarak adlandırılan bu yeşil domates uzun yıllar saray mutfağında kullanıldı. Ancak asla kırmızı olarak yenmedi, çünkü kızardığı zaman bozulduğu düşünülüyordu. Osmanlı sarayından kızardığı için atılan domatesler bozulduğu düşünüldüğü için eziliyor ve tuzla karıştırılıyordu. İşte salçanın Türk mutfağına kazandırılma hikayesi de bu şekilde başlamıştı.

şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. En sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Ve spor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı Enli'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek-Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 santigrat derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıali az bulutlu 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence az bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu az bulutlu 21, Taraklia ve Valkaneş az bulutlu 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Zenitsa az bulutlu 21, Girne az bulutlu ve açık 25, Gazmasa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık

22, yüzeyel yurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardım.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi radyosunda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gecenin sesinde ilk paylaşacağımız şiir İbrahim Sadri'den gelecek. Çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi ki eminim ki sizler de seviyorsunuz. Adın batsın diyoruz.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

Zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe, kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın.

beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarımdan, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın, adın batsın.

0: Gecenin Sesi.
1: Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilen.

kapı kapı dolaşmak ve herkese anlatmak gerek. Sevmek ne demek? Gülmek ne demek? Üzülmek ne demek? En önemlisi insan olmak ne demek? Çok sevelim, çok. Kalbimizin kapılarını güneşe kapatmayalım. Kötüye, eğriye büğrüye uymayalım. Vicdanımızın sesini açalım. Adımlarımızı hakkaniyetli ve dürüst atalım. Her şeyi düzende tutmak adına hep bizim istediğimiz gibi olsun diye diye kendimizi kaybetmeyelim. İnsan olduğumuzu da unutmayalım. İyi insanlara rast gelmeniz dileğiyle gecemizi yine güzel bir şarkıyla devam ettirelim. Sen ayrılmayın. En duygusal şarkılar, en özel şiirler, gecenin sesi ve tabii ki meteorolojinin sesi radyosu farkıyla devam ediyor.

Aşk bu dünyanın ölçüleriyle açıklanamaz sevgili. O ilkel bir acıdır, yaban bir ağrıdır. Gelir ve içimizdeki o çok eski bir şeye dokunur. Sonra bir perde açılır ve yolculuk başlar. Bu yolculukta artık para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular yoktur. Aşkın kendi gerçekliği vardır sevgili. İnsan bir başka ışığa teslim olur. Aşkta yarın yoktur sevgili. Zaman ileri doğru değil, içeri, yüreklere, derinlere doğru işlemeye başlar. Bilgeleşir. Hiç bilmediği sezgileriyle buluşur. Yükü çok ağırdır. Kendiyle buluşmuştur. Hem dışındadır dünyanın, hem de ortasında. Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyısında yakılan yoksul adamın hissettikleri de onunladır, yitirdikleri de. New York'ta bir sokakta o kartondan kulübesinde yaşayan kadının çıplak yalnızlığı da. Her şey onunladır, ona emanettir sanki. Ama o çıldırtıcı bir yalnızlık içindedir yine de.

aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. Kim demişti hatırlamıyorum, aşk varlığın değil yokluğun acısıdır diye. Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Uyanıp içimde derin bir sızıyla uyanan o derin sancının acısına ortak olsunlar diye. Aşk çok eski bir şeydir sevgili. Onun içinden o çileli çocukluğumuz geçer. Sevdiğimiz insanların çocuklukları da. Oradan üvey anneler, eksik babalar, parasız yatılılar geçer. Ve sonra aşk bütün bunları alır, daha da eskilere gider. Hep o ilkel acıya, o yaban ağrıya. İnsan bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini, kimselere kendini anlatamaz. Evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı, bu yenilgi mevsimlerle, yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi. İşte şimdi biz de sevgili, ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız, ya da denizler, kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak, başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak, yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunlar olurken içimiz bir an çok üşüyecek, sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgili.

Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir şiirle noktaladık ilk saatimizi. Saat başı rapor ve haberlere geçiş yapalım. Ardından gecenin sesinde ikinci saatimizde yolculuğumuza yine duygusal şarkılar ve en özel şiirlerle devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: ve haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Kırıkkale-Delici otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 santigrat derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıali az bulutlu 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Köstence az bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu az bulutlu 21, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Zenitse az bulutlu 21, Girne az bulutlu ve açık 25, Gazmağusa ve Lef-

Nikosya az bulutlu ve açık 22, Yüzeryurt'a az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem, ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Merdan Güven'in Şanlıurfa yöresinden derlediği Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı Ciğerime türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bilindiği gibi hem uzun hava türü türkülerimizin hem de kırık hava türü türkülerimizin mutlaka bir öyküsü vardır. Ancak bu öykülerin bazılarını biliyor, bazılarını bilmiyoruz. Bu uzun hava türü türkümüzün hikayesi de Urfa dolaylarında geçmiş. Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı Ciğerime türküsü, yörede çok sevilen, çok okunan bir türküdür. Türkünün konusu bizzat yaşanmış, şahitlerinden bazılarının hala hayatta olduğu bilinmektedir. Bu türkü Urfa civarının toplumsal özelliğini güzel bir şekilde sergiler özelliktedir. Şimdi türkümüzün hikayesine geçelim. Geçmiş yıllarda Urfa'da sözü sohbeti dinlenir ve yardımsever, dost canlısı varlıklı bir bey yaşarmış. Beyin eşi dostu, ısım akrabası çokmuş ama uzun yıllar çocuğu olmamış. Gel zaman git zaman, koyunların kuzuladığı, göçmen kuşların yavaş yavaş dönmeye başladığı, derelerin dupduru kar suyu akıttığı, güzel bir bahar gününde ayın 14'ü gibi dünya güzeli, nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Bu çocuk beyin çocuğuymuş. İşte o günden sonra bey dünyanın en mutlu, en iyi insanı olmuş. O günden sonra bu şirin küçük kız beyin hayattaki en büyük mutluluğu olmuş. Artık bu şirin kız ceylan balası, beyin varı yoğu, bir tanecik ciğer paresi, kınalı kekliği, göz bebeği gibi daldan budaktan sakınılan, narin mi narin, güzel mi güzel bir kız olarak Urfa bağlarında, bahçelerinde oynayarak büyümüş. Büyümüş büyümesine ama o büyüdükçe güzelliği bir kat daha artmış. Bu güzel ceylan balası bucaklar yıkmaya başlamış. Bir salınıp gezişi bin cefa çekmeye bedelmiş. Tabii böylesine güzeller güzeli biri Urfa bağlarında gezer de ona talip olmayan yiğit kalır mı? Beyin bu güzel kızına çok yiğitler talip olmuş. Dünürcüler gelip gitmiş konağa. Ne bey istemiş kızını bir gelenlere vermeyi, ne de kız bunlardan birini kabul etmiş. Zaten beyin niyeti de kınalı kekliğini kendisi gibi varlıklı, namlı, sözü sohbeti dinlenir bir bey konağına gelin vermekmiş. Kızımı isteyen kişi ağa olsun, paşa olsun. Bey aslında öyle mal mülk, şan şöhret düşkünü birisi değilmiş. Fakat eşi dostu, hısım akrabası, yakın çevresi onu etkileyip böyle düşünmesine sebep olmuşlar. Özellikle de kızın annesi, benim kızım paşalara layık. Öyle her olur olmazlar kızımı istemek için kapımızı aşındırmasın.
Kızın aile efradı böyle düşünürmüş düşünmeye ama kız hiç de oralı olmazmış. Nitekim bu tatlı ceylan yavrusu bir gün yine bahçede türküler söyleyerek üzüm, elma, erik toplarken yukarı bahçedeki 3-5 elma ve kayısı ağacından topladığı meyveleri geçimini temin etmek amacıyla pazara götüren bir kara yaz delikanlı eşeğin sırtında dilinde bir yanık sevda türküsüyle şehre doğru yol alıyormuş. Bu yanık içli sesi duyan beyin kızı hemen sepeti bir kenara bırakmış ve bahçenin kenarına yol boyuna doğru koşmuş. Öyle aceleyle, öyle bir telaşla koşmuş ki eteği üzüm çubuklarına takılıp birkaç kez yere düşmüş. Yüzü gözü toprağa belenmiş ama kız aldırmadan bu inceden ince Urfa türküsünün geldiği yöne doğru koşmuş. Bu yumuşak, insana huzur veren, hüzün yüklü ses kızcağızı can evinden vurmuş. Sanki bu sese yıllardır hasret gibiyim. Bu türkü söyleyen yiğidi görüp tanımak istemiş. Varıp bahçe duvarına oturmuş. Yanık sesle yavaş yavaş yaklaşmış. Bahçenin hemen köşesinden hafif bir toz görünmüş önce. Az sonra bir eşek ve onun üstünde toza belenmiş kara yağız bir yiğit yüküyle birlikte dünyada sanki hiç derdi gamı yokmuş gibi o küçük toprak yolu inceden inceye tozutarak içli bir türküyü mırıldanarak yoluna devam ediyormuş. Oğlan kızın bulunduğu yere gelene kadar hiçbir şeyin farkında bile değilmiş. Oğlan kızı fark edince kız da bahçe duvarında birden heyecanlanıp telaşlanmış. O telaşla saçına başına çeki düzen verirken başörtüsünü bahçe duvarından yola düşürmüş. Oğlan eşeğini durdurmuş, elindeki sepeti aşağı indirmiş, kendisi de eşekten inip kıza doğru yürümüş. Eşarbı alıp kıza uzatmış. Kız eşarbı almış oğlandan. Almış almaya ama keşke almaz olsaymış. İşte o anda göz göze gelmişler. Hiçbir şey konuşmadan öylece birbirlerine baka kalmışlar. Adeta dilleri tutulmuş. O an olan olmuş. Gönülden gönüle köprü kurulmuş. Kısa bir müddet konuştuktan sonra kimseler görmesin diye kavilleşip ayrılmışlar. O geceden sonra ne oğlanın ne de kızın gözüne uyku girmez olmuş. Oğlan birkaç fidanlık kuru bağına artık günde 10 kez gider gelir olmuş. Kız da bağ mesken tutmuş. Artık evde kalmak onu çok sıkıyormuş. Bağ yolunda gide gele konuşup söyleşmişler. Oğlan iki göz barakada yaşlı annesiyle birlikte yaşıyormuş. Zamanla annesini ihmal etmeye başlamış. Anası oğluna, "Oğlum, bağ bahçeye çok gidip gelir oldun. Hayırdır, görmek istediğin, gönlünün istediği birisi mi var yoksa?" diye sormuş. Oğlan da çok sevdiği yaşlı anasını daha fazla merakta bırakmamak için olan biteni etraflıca annesine anlatmış. Oğlanın anası, "Vah oğul vah, o kızı bize verirler mi hiç? Onun babası bey, anası hanım, onun zengin talipleri var. Sen ne onulmaz bir derde düşmüşsün. Gel etme, bu sevdadan vazgeç," diye oğluna nasihatler vermiş ama ne çare oğul ne yapsın? Elde değil, gönül bu, ferman mı dinliyor? Hem o sevecek hem de sevgisine karşılık bulacak da oğlan bu sevdadan vazgeçecek. Hiç olur mu öyle bir şey? Ölümüne de olsa o kızdan vazgeçmem," deyip gezer olmuş delikanlı. Oğlanın bir çare anası kara kara düşünmeye başlamış. Bu arada kız da boş durmamış. Anasına böyle bir yiğide gönül düşürdüğünü kimseler duymadan anlatmış. Kızın anası da, "Yavrum, kınalı kekliğim, ceylan balam, nasıl olur da senin gibi bir bey kızı gidip bir sefile meyil verir? Davul bile dengi dengine vurur.
Sen asırlardır sürüp giden törelerimizi mi, geleneklerimizi mi bozacaksın? Böyle bir şeyin olması hiç mümkün değil. Baban da buna asla razı olmaz. Gel sen bunu bana ne söylemiş ol, ne de ben böyle bir şeyi duymuş olayım diye kızı vazgeçirmeye çalışmış. Fakat kız zaten çok rahat büyümüş. Şimdiye kadar her istediğini de elde etmiş. O bundan sonra da her istediğine kavuşacağını, anne ve babasının önünde sonunda razı edilebileceğini düşünürmüş. Günlerce anasının başının etini yemiş. Sen razı ol ve babama da söyle diye günde 10 kez, 15 kez anasına söylemiş. Nasıl söylemesin? Evin içi her gece uzaklardan gelen dünürcülerle dolup boşalıyormuş. Kız da babam beni ya başka birine verdim gitti derse benim halim nice olur diye korkmaktaymış. Kızın haline hayli üzülen ve ısrarlı yalvarmalarına dayanamayan annesi durumu babasına açık açık anlatmış. O zamana kadar biricik kızının hiçbir dediğini iki etmeyen baba hiddetinden ne söylediğini bilmez bir halde bağırmış. Olmaz böyle şey. Nasıl olur? Bir bey kızının bir baldırı çıplığa gelin gittiği görülmüş duyulmuş şeyimdir diye hanımına bağırıp çağırmış. Günlerdir, haftalardır kapısını aşındıran dünürcüler de adamın sinirlerini çok yıpratmış zaten. Biricik yavrusunun yuvayı terk edeceğine de işte o anda iyice inanmış bir halde istemeyerek de olsa hiddetlenmiş. Bu durumlardan habersiz olan genç o zamanın adetlerine göre komşularından yaşlı kimseleri anasıyla birlikte beyin evine dünür göndermiş. Kızın babası kabul etmemiş. Herkese söylediği gibi onları da münasip dille göndermiş. Oğlan vazgeçmemiş. Araya daha hatırlı kimseleri koyarak birkaç kez daha dünür göndermiş ama alınan cevap yine aynıymış. Kızın babası kararında ısrarcıymış. Bey Nuh der, peygamber demezmiş. Kızın da oğlanın da birbirlerini istediklerini bilmelerine rağmen o duygulu, sanatkar ruhlu baba yine de olmaz demiş. Oğlanla kız bağ yolunda gizlice buluşmuşlar, konuşmuşlar. Her ikisi de durumun kötü olduğunu, içinden çıkılmaz bir hal aldığını anlamışlar. Birlikte kaçıp uzaklara gitmeye karar vermişler. Karar verdikleri gibi de yapmışlar. Sabah olunca da durumu öğrenen bey deliye dönmüş. Başını taşlara çalmış. Oturup düşünmüş, boşa koymuş olmamış, doluya koymuş almamış. Bu iş onuruna çok dokunmuş. Saatlerce ne yapması gerektiğini düşünmüş. Adamlarına onları nerede bulursanız bulup bana getirin diye emir vermiş. Adamları, dağları, köyleri didik didik aramışlar ve sonunda pek de uzağa henüz gidememiş olan sevdalıları yakalayıp köye getirmişler. Bey deli divane olmuş. Kızı kaçmış. Hem de adı sanı bilinmedik çulsuz birisiyle diye etrafta söylenir olmuş. Tabii ki bunlar beyin itibarını sarsmış. Bey arından sokağa çıkamaz olmuş. Kızı kaçtığı gençten zorla almışlar. O genci de öylesiye dövmüşler. Genç yaşlı anasının kulübesinin önüne kan revan içinde zor gelmiş. Anası oğlanın yaralarını sarıp döşeye yatırmış. Kızın babası o akşam uyku uyuyamamış. Kız da odasında gözleri kan çanağına dönmüş bir halde ağlayıp sızlıyormuş. Bey tek başına gece yarısına kadar odasında kendi kendini yiyip bitirmiş. Nihayet bu hiddet, gurur ve mahvolmuşluk duygularının kafasını allak bullak ettiği bir anda kızının odasına dalıp belindeki palayla kızını bir anda bıçak darbeleriyle yere sermiş. Kızın narin bedeni bir anda alkanlara belenmiş.
alkanlara belenmiş halde yatağın üzerine serilivermiş. Şoka giren bey, alkana belenmiş kızını kucağına alıp bahçeye götürmüş ve gömmek istemiş. Mezar yerinde kızının kana belenmiş nazik bedenine sarılmış, bağrına basmış. Kızının cansız ve kanlara belenmiş nazik bedenini kucaklamış ve gözlerinden kanlı yaşlar boşalmış. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. İşte o anda kendine gelmiş. Ben ne yaptım, ne ettim diye figan edip ağlamış ağlamış. Ağlamak yetmemiş. Yürek acısı büyük bir feryada dönüşmüş. Bir ağıt yakmış kadersiz kızın başına, kızı için. O feryadı dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar duyup güzel kızın cenazesine koşup gelmişler. Bu türkü işte o zamandan beri Urfa yöresinde söylenir dururmuş. Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerinde. Bir makbere döndü koca dünya nazarında. Hüda bilir ki yaş kalmadı didelerimde. Yaş kalmadı şahittir hüda didelerimde. Gelen ağlar, giden ağlar şu zavallı halime. Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderinde. Sen gülünle oyna, ben bu zavallı halime yanar ağlar gezerim. Şimdi bu güzel türküye kulak verin.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle önümüzdeki hafta başka bir türkünün hikayesinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Haziran Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde de batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz, çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 2 Temmuz, Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sen benim asılım, bazen de hırslarım. Bir tanem canımsın canım. Yarınım umutlarım, bazen kayıplarım. Sevgilim canımsın canım.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizlere çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta radyolarınıza romantik folk ve rock tarzında besteler ve aranjmanlar yapmış, akıllarda kalan birçok şarkıya hayat vermiş olan Alpay'ı konuk edeceğiz. Alpay, 1935 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenim yıllarında futbola merak saldı, ancak daha sonra Ankara Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlayıp müzik kariyerine başladı. 1964 yılında Üç Hürel adlı kendi grubunu kurdu. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi hit şarkılara imza atan müzisyen kariyerine 22 albüm sığdırdı. Sevgili dinleyiciler, programımıza Yannes Barrios'un seslendirdiği Kego Mazisu adlı şarkıyla başlıyoruz. Yunan şarkıcı bugüne kadar 40 albüm çıkardı ve söylediği birçok şarkı aynı zamanda Türk şarkıcılar tarafından da seslendirildi. Alpay ise bu şarkının aranjman versiyonuna sözlerini kendisi yazıp söylediği Eylül'de Gel Demiştim adıyla hayat verdi. Şimdi şarkımız Kego Mazi'yi dinliyoruz.

0: μαζί σου. Efsane şarkılar.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi sırada 60'lı yılların en sevilen pop şarkıcılarından biri olan ve Galler Kaplanı olarak tanınan İngiliz şarkıcı Tom Jones'a kulak vereceğiz. I Will Never Fall In Love Again adlı şarkıyı 1962 yılında Lonnie Donegan ve Jimmy Curry yazıp besteledi, fakat şarkı çıkışını 1967 yılında Tom Jones'un sesiyle yakaladı. Kraliçe Elizabeth tarafından Sir unvanı verilen şarkıcının en iyi bilinen diğer şarkıları ise Delilah ve She Is A Lady şarkılarıdır. Alpay ise 1969 yılında sözlerini yazdığı Asla Bir Daha Sevemem adını verdiği şarkıyı 45'lik albümünde seslendirdi. Bu güzel şarkıyı Tom Jones'tan dinliyor ve geçmişe güzel bir yolculuk yapıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada Fransız Ermeni asıllı müzisyen Henry Mark Arya'nın 1964 tarihli Köpü de Moğur şarkısı var. Üzerine Fecri Ebcioğlu'nun Türkçe sözler yazdığı ve Alpay'ın seslendirdiği Eylül'de Gel aranjman şarkıysa ilk olarak 1977 yılında 45'lik olarak çıktı ve hit oldu. Şarkı aynı zamanda Alpay'ın 1993'te Rocks Müzik'ten çıkardığı Alpay 93 Eylül'de Gel Demiştim adlı albümünde yeniden yer aldı. Şimdi bu romantik şarkı Köpüde Muğru dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar devam ediyor.

Sevgili müzikseverler, sıradaki şarkımız Alpay'ın çok sevdiğimiz, sözlerini Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı, 1969 yılında yine 45'lik olarak seslendirdiği Sen Gidince adlı romantik şarkısının orijinal versiyonu olan Honey. 1968 yılında Bobby Russell tarafından yazılan şarkı, Amerikalı şarkıcı Bobby Goldsboro tarafından seslendirildi. 1968'de dünyada en çok satan şarkı rekoruna sahip oldu ve 5 hafta boyunca en çok dinlenenler zirvesinde kaldı. Şimdi bu şarkı efsane şarkılarda sizlerle buluşuyor.

0: that she planted it was just a twig.
1: Alpay'ın 1975 yılında sözlerini yazıp seslendirdiği aranjman şarkısı Ayrılık Rüzgarı ise yine unutulmaz romantikler arasında. Şarkı ilk olarak Alpay'ın Güven Parkı albümünde çıktı ve daha sonra 2002 yılında Küçük Bir Öykü Best of Volume 1 adlı albümünde tekrar yayınlandı. Şarkının orijinal versiyonu olan Concert Pon Voi ise İtalyan asıllı Fransız şarkıcı Dalida tarafından 1970 yılında seslendirildi. Şarkının müziği ise Sam Prue'ye ait. 1954 Mısır Güzellik Kraliçesi seçilmiş olan Dalida, 55 altın plak, bir de elmas plak sahibiydi. Şimdi bu güzel şarkıyı Dalida'nın sesinden dinliyoruz.

0: Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı 1927 yılında Lou Handman ve Roy Türk tarafından yazılan ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen, fakat bizim Elvis Presley'nin 1960 yılındaki albümünden tanıdığımız Are You Lonesome Tonight? Elvis Presley, hepimizin çok iyi tanıdığı rock'n'roll'un kralı unvanına sahip olan sanatçı, hala unutulmayanlar arasında. Bu romantik şarkının aranjman versiyonu olan Yalnız Mısın Yine şarkısını ise Alpay'dan 1978 yılında çıkarmış olduğu Aşk isimli albümünde dinledik. Şarkının orijinali şimdi sizlerle.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Alpay'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.
1: Efsane Şarkılar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Yürüyüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında, gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 1 ila 3 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. En sosyal hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73.058'e ulaştığı kaydedildi. Ve spor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Amerikalı Enli'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 santigrat derece, Atina az bulutlu 27, Belgrad az bulutlu 25, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 25, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Madrid parçalı bulutlu 21, Moskova az bulutlu 16, Paris parçalı bulutlu 15, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Roma parçalı bulutlu 23, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 21 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu 25 derece. Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 28, Kuveyt az bulutlu 33 derece. Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parçalı bulutlu 16, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu 23, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21, New York parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 14 ve Washington parçalı bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 23, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 24, Kırcıali az bulutlu 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Komrat az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence az bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu az bulutlu 21, Taraklıya ve Valkaneş az bulutlu 23, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Zenitse az bulutlu 21, Girne az bulutlu ve açık 25, Gazmağusa ve Lefkoşa az bulutlu ve açık 22, Üzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürkler Aslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk Sanat Müziği'nin sahnede zarafeti ve güçlü yorumuyla iz bırakan bir ismini anıyoruz. Bir ses düşünün, hem güçlü hem zarif, hem sahnede ışıltılı hem de duyguda derin. İşte bugün böyle bir sanatçının izini sürüyoruz. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Behiye Aksoy. Onun yorumunda yalnızca bir şarkı değil, bir sahne, bir duruş, bir sanat anlayışı vardır. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek başlayalım programımız.

Behiye Aksoy. 1930'lu yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk sanat müziğinin en tanınan kadın seslerinden biri haline getirdi sevgili dinleyenler. Sahne hayatına genç yaşta adım attı. Kısa sürede hem sesi hem de sahne duruşuyla dikkat çekti. Özellikle gazino kültürünün yoğun olduğu yıllarda sahnelerin aranan isimlerinden biri oldu. Onun sahne performansında sadece müzik değil, bir estetik anlayışı da vardı. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Behi Aksoy'un yorumunda klasik Türk musikisinin tüm incelikleri hissedilir. Makamsal geçişleri ustalıkla kullanır. Sözlerin anlamını öne çıkaran bir yorum anlayışına sahiptir. Onun sesinde hem bir güç hem de bir yumuşaklık vardır. Bu denge onu farklı kılar. Şarkıyı sadece okumaz, adeta yaşar ve dinleyiciye yaşatır. Şimdi bu eserlerden birine kulak veriyoruz.

1960'lı ve 1970'li yıllar Türk sanat müziğinin altın dönemleri sevgili dinleyenler. Bu dönemde Behiye Aksoy sahnelerin en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Gazino sahnelerinde büyük orkestralar eşliğinde verdiği konserler onun sanat hayatının en önemli parçalarından biri oldu. Sadece sesiyle değil, sahne kostümleri, duruşu ve zarafetiyle de hafızalarda yer etti. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Behi Aksoy Türk sanat müziğinde yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda bir stil öncüsüdür sevgili dinleyenler. Onun sahne anlayışı birçok sanatçıya ilham vermiştir. Bugün hala onun yorumladığı eserler dinlenirken o dönemin zarafeti ve estetiği hissedilir. Onun sesi bir dönemin ruhunu taşır. Şimdi yine unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin zarif ve güçlü sesi Behiye Aksoy'u andık. Onun şarkıları bize bir dönemi, bir sahne kültürünü ve bir sanat anlayışını hatırlattı. Gerçek sanat sadece sesle değil, duruşla da iz bırakır sevgili dinleyenler. Ve Behiye Aksoy da tam da böyle bir iz bıraktı. Programımızı sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir eserle noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1 ton 800 kilogram etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak 30 Haziran Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da toplantı olacağını duyurdu. Malezya, İçindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı sürerken Dünya Kupası'na 4. katılımında ilk kez grup aşamasını geçmeyi başaran Fil Dişi Sahili, 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç'le kozlarını paylaşacak. 30 Haziran Salı akşamı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Valenzuela'nın düdük çalacağı Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ile Kuzey ve İç Ege parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Merdan Güven'in Şanlıurfa yöresinden derlediği Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı Ciğerime türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Bilindiği gibi hem uzun hava türü türkülerimizin hem de kırık hava türü türkülerimizin mutlaka bir öyküsü vardır. Ancak bu öykülerin bazılarını biliyor, bazılarını bilmiyoruz. Bu uzun hava türü türkümüzün hikayesi de Urfa dolaylarında geçmiş. Aşkın Ne Derin Yaralar Açtı Ciğerime türküsü, yörede çok sevilen, çok okunan bir türküdür. Türkünün konusu bizzat yaşanmış, şahitlerinden bazılarının hala hayatta olduğu bilinmektedir. Bu türkü Urfa civarının toplumsal özelliğini güzel bir şekilde sergiler özelliktedir. Şimdi türkümüzün hikayesine geçelim. Geçmiş yıllarda Urfa'da sözü sohbeti dinlenir ve yardımsever, dost canlısı varlıklı bir bey yaşarmış. Beyin eşi dostu, ısım akrabası çokmuş ama uzun yıllar çocuğu olmamış. Gel zaman git zaman, koyunların kuzuladığı, göçmen kuşların yavaş yavaş dönmeye başladığı, derelerin dupduru kar suyu akıttığı, güzel bir bahar gününde ayın 14'ü gibi dünya güzeli, nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Bu çocuk beyin çocuğuymuş. İşte o günden sonra bey dünyanın en mutlu, en iyi insanı olmuş. O günden sonra bu şirin küçük kız beyin hayattaki en büyük mutluluğu olmuş. Artık bu şirin kız ceylan balası, beyin varı yoğu, bir tanecik ciğer paresi, kınalı kekliği, göz bebeği gibi daldan budaktan sakınılan, narin mi narin, güzel mi güzel bir kız olarak Urfa bağlarında, bahçelerinde oynayarak büyümüş. Büyümüş büyümesine ama o büyüdükçe güzelliği bir kat daha artmış. Bu güzel ceylan balası bucaklar yıkmaya başlamış. Bir salınıp gezişi bin cefa çekmeye bedelmiş. Tabii böylesine güzeller güzeli biri Urfa bağlarında gezer de ona talip olmayan yiğit kalır mı? Beyin bu güzel kızına çok yiğitler talip olmuş. Dünürcüler gelip gitmiş konağa. Ne bey istemiş kızını bir gelenlere vermeyi, ne de kız bunlardan birini kabul etmiş. Zaten beyin niyeti de kınalı kekliğini kendisi gibi varlıklı, namlı, sözü sohbeti dinlenir bir bey konağına gelin vermekmiş. Kızımı isteyen kişi ağa olsun, paşa olsun. Bey aslında öyle mal mülk, şan şöhret düşkünü birisi değilmiş. Fakat eşi dostu, hısım akrabası, yakın çevresi onu etkileyip böyle düşünmesine sebep olmuşlar. Özellikle de kızın annesi, benim kızım paşalara layık. Öyle her olur olmazlar kızımı istemek için kapımızı aşındırmasın.
Kızın aile efradı böyle düşünürmüş düşünmeye ama kız hiç de oralı olmazmış. Nitekim bu tatlı ceylan yavrusu bir gün yine bahçede türküler söyleyerek üzüm, elma, erik toplarken yukarı bahçedeki 3-5 elma ve kayısı ağacından topladığı meyveleri geçimini temin etmek amacıyla pazara götüren bir kara yaz delikanlı eşeğin sırtında dilinde bir yanık sevda türküsüyle şehre doğru yol alıyormuş. Bu yanık içli sesi duyan beyin kızı hemen sepeti bir kenara bırakmış ve bahçenin kenarına yol boyuna doğru koşmuş. Öyle aceleyle, öyle bir telaşla koşmuş ki eteği üzüm çubuklarına takılıp birkaç kez yere düşmüş. Yüzü gözü toprağa belenmiş ama kız aldırmadan bu inceden ince Urfa türküsünün geldiği yöne doğru koşmuş. Bu yumuşak, insana huzur veren, hüzün yüklü ses kızcağızı can evinden vurmuş. Sanki bu sese yıllardır hasret gibiyim. Bu türkü söyleyen yiğidi görüp tanımak istemiş. Varıp bahçe duvarına oturmuş. Yanık sesle yavaş yavaş yaklaşmış. Bahçenin hemen köşesinden hafif bir toz görünmüş önce. Az sonra bir eşek ve onun üstünde toza belenmiş kara yağız bir yiğit yüküyle birlikte dünyada sanki hiç derdi gamı yokmuş gibi o küçük toprak yolu inceden inceye tozutarak içli bir türküyü mırıldanarak yoluna devam ediyormuş. Oğlan kızın bulunduğu yere gelene kadar hiçbir şeyin farkında bile değilmiş. Oğlan kızı fark edince kız da bahçe duvarında birden heyecanlanıp telaşlanmış. O telaşla saçına başına çeki düzen verirken başörtüsünü bahçe duvarından yola düşürmüş. Oğlan eşeğini durdurmuş, elindeki sepeti aşağı indirmiş, kendisi de eşekten inip kıza doğru yürümüş. Eşarbı alıp kıza uzatmış. Kız eşarbı almış oğlandan. Almış almaya ama keşke almaz olsaymış. İşte o anda göz göze gelmişler. Hiçbir şey konuşmadan öylece birbirlerine baka kalmışlar. Adeta dilleri tutulmuş. O an olan olmuş. Gönülden gönüle köprü kurulmuş. Kısa bir müddet konuştuktan sonra kimseler görmesin diye kavilleşip ayrılmışlar. O geceden sonra ne oğlanın ne de kızın gözüne uyku girmez olmuş. Oğlan birkaç fidanlık kuru bağına artık günde 10 kez gider gelir olmuş. Kız da bağ mesken tutmuş. Artık evde kalmak onu çok sıkıyormuş. Bağ yolunda gide gele konuşup söyleşmişler. Oğlan iki göz barakada yaşlı annesiyle birlikte yaşıyormuş. Zamanla annesini ihmal etmeye başlamış. Anası oğluna, "Oğlum, bağ bahçeye çok gidip gelir oldun. Hayırdır, görmek istediğin, gönlünün istediği birisi mi var yoksa?" diye sormuş. Oğlan da çok sevdiği yaşlı anasını daha fazla merakta bırakmamak için olan biteni etraflıca annesine anlatmış. Oğlanın anası, "Vah oğul vah, o kızı bize verirler mi hiç? Onun babası bey, anası hanım, onun zengin talipleri var. Sen ne onulmaz bir derde düşmüşsün. Gel etme, bu sevdadan vazgeç," diye oğluna nasihatler vermiş ama ne çare oğul ne yapsın? Elde değil, gönül bu, ferman mı dinliyor? Hem o sevecek hem de sevgisine karşılık bulacak da oğlan bu sevdadan vazgeçecek. Hiç olur mu öyle bir şey? Ölümüne de olsa o kızdan vazgeçmem," deyip gezer olmuş delikanlı. Oğlanın bir çare anası kara kara düşünmeye başlamış. Bu arada kız da boş durmamış. Anasına böyle bir yiğide gönül düşürdüğünü kimseler duymadan anlatmış. Kızın anası da, "Yavrum, kınalı kekliğim, ceylan balam, nasıl olur da senin gibi bir bey kızı gidip bir sefile meyil verir? Davul bile dengi dengine vurur.
sen asırlardır sürüp giden törelerimizi mi, geleneklerimizi mi bozacaksın? Böyle bir şeyin olması hiç mümkün değil. Baban da buna asla razı olmaz. Gel sen bunu bana ne söylemiş ol, ne de ben böyle bir şeyi duymuş olayım diye kızı vazgeçirmeye çalışmış. Fakat kız zaten çok rahat büyümüş. Şimdiye kadar her istediğini de elde etmiş. O bundan sonra da her istediğine kavuşacağını, anne ve babasının önünde sonunda razı edilebileceğini düşünürmüş. Günlerce anasının başının etini yemiş. Sen razı ol ve babama da söyle diye günde 10 kez, 15 kez anasına söylemiş. Nasıl söylemesin? Evin içi her gece uzaklardan gelen dünürcülerle dolup boşalıyormuş. Kız da babam beni ya başka birine verdim gitti derse benim halim nice olur diye korkmaktaymış. Kızın haline hayli üzülen ve ısrarlı yalvarmalarına dayanamayan annesi durumu babasına açık açık anlatmış. O zamana kadar biricik kızının hiçbir dediğini iki etmeyen baba hiddetinden ne söylediğini bilmez bir halde bağırmış. Olmaz böyle şey. Nasıl olur? Bir bey kızının bir baldırı çıplağa gelin gittiği görülmüş duyulmuş şey midir? Diye hanımına bağırıp çağırmış. Günlerdir, haftalardır kapısını aşındıran dünürcüler de adamın sinirlerini çok yıpratmış zaten. Biricik yavrusunun yuvayı terk edeceğine de işte o anda iyice inanmış bir halde istemeyerek de olsa hiddetlenmiş. Bu durumlardan habersiz olan genç o zamanın adetlerine göre komşularından yaşlı kimseleri anasıyla birlikte beyin evine dünür göndermiş. Kızın babası kabul etmemiş. Herkese söylediği gibi onları da münasip dille göndermiş. Oğlan vazgeçmemiş. Araya daha hatırlı kimseleri koyarak birkaç kez daha dünür göndermiş ama alınan cevap yine aynıymış. Kızın babası kararında ısrarcıymış. Bey Nuh der, peygamber demezmiş. Kızın da oğlanın da birbirlerini istediklerini bilmelerine rağmen o duygulu, sanatkar ruhlu baba yine de olmaz demiş. Oğlanla kız bağ yolunda gizlice buluşmuşlar, konuşmuşlar. Her ikisi de durumun kötü olduğunu, içinden çıkılmaz bir hal aldığını anlamışlar. Birlikte kaçıp uzaklara gitmeye karar vermişler. Karar verdikleri gibi de yapmışlar. Sabah olunca da durumu öğrenen bey deliye dönmüş. Başını taşlara çalmış. Oturup düşünmüş, boşa koymuş olmamış, doluya koymuş almamış. Bu iş onuruna çok dokunmuş. Saatlerce ne yapması gerektiğini düşünmüş. Adamlarına onları nerede bulursanız bulup bana getirin diye emir vermiş. Adamları, dağları, köyleri didik didik aramışlar ve sonunda pek de uzağa henüz gidememiş olan sevdalıları yakalayıp köye getirmişler. Bey deli divane olmuş. Kızı kaçmış. Hem de adı sanı bilinmedik çulsuz birisiyle diye etrafta söylenir olmuş. Tabii ki bunlar beyin itibarını sarsmış. Bey arından sokağa çıkamaz olmuş. Kızı kaçtığı gençten zorla almışlar. O genci de öylesiye dövmüşler. Genç yaşlı anasının kulübesinin önüne kan revan içinde zor gelmiş. Anası oğlanın yaralarını sarıp döşeye yatırmış. Kızın babası o akşam uyku uyuyamamış. Kız da odasında gözleri kan çanağına dönmüş bir halde ağlayıp sızlıyormuş. Bey tek başına gece yarısına kadar odasında kendi kendini yiyip bitirmiş. Nihayet bu hiddet, gurur ve mahvolmuşluk duygularının kafasını allak bullak ettiği bir anda kızının odasına dalıp belindeki palayla kızını bir anda bıçak darbeleriyle yere sermiş. Kızın narin bedeni bir anda alkanlara belenmiş.
kalkanlara belenmiş halde yatağın üzerine serilivermiş. Şoka giren bey, Alkan'a belenmiş kızını kucağına alıp bahçeye götürmüş ve gömmek istemiş. Mezar yerinde kızının kana belenmiş nazik bedenine sarılmış, bağrına basmış. Kızının cansız ve kanlara belenmiş nazik bedenini kucaklamış ve gözlerinden kanlı yaşlar boşalmış. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. İşte o anda kendine gelmiş. Ben ne yaptım, ne ettim diye figan edip ağlamış ağlamış. Ağlamak yetmemiş. Yürek acısı büyük bir feryada dönüşmüş. Bir ağıt yakmış kadersiz kızın başına, kızı için. O feryadı dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar duyup güzel kızın cenazesine koşup gelmişler. Bu türkü işte o zamandan beri Urfa yöresinde söylenir dururmuş. Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde. Bir makbere döndü koca dünya nazarımda. Hüda bilir ki yaş kalmadı didelerimde. Yaş kalmadı şahittir Hüda didelerimde. Gelen ağlar, giden ağlar şu zavallı halime. Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderinde. Sen gülünle oyna, ben bu zavallı halime yanar ağlar gezerim. Şimdi bu güzel türküye kulak verin.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle önümüzdeki hafta başka bir türkünün hikayesinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 3.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-34, Bursa 22-36, Çanakkale 23-35 derece. Edirne 21-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 20-33, Kocaeli 21-34 derece. Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-31 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-31 derece, Aydın 24-40, Denizli 23-38, Kütahya 17-32 derece. İzmir 25-36, Manisa 24-38, Muğla 20-36, Uşak 18-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 25-37, Burdur 19-34, Hatay 23-32 derece. Isparta 19-34, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32, Osmaniye 22-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 17-32, Ankara 17-33, Çankırı 16-34, Eskişehir 18-33 derece. Karaman 15-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 15-30, Konya 19-32 derece. Nevşehir 13-29, Niğde 17-31, Sivas 10-29, Yozgat 13-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 16-34, Bolu 15-31, Düzce 18-34, Karabük 16-34, Kastamonu 13-33 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Amasya 16-33, Artvin 12-25, Bayburt 7-26, Çorum 14-31 derece. Giresun ve Ordu 20-28, Gümüşhane 9-28, Rize 19-27, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 14-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Ağrı 9-29, Ardahan 5-22, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26 derece. Elazığ 17-35, Erzincan 14-32, Erzurum 9-27, Hakkari 16-31, Iğdır 18-33, Kars 6-24, Malatya 17-34, Muş 15-31, Tunceli 16-35, Şırnak 24-35 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-39 derece, Batman 19-39, Diyarbakır 19-38, Gaziantep 23-38, Kilis 22-38, Mardin 24-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 21-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.